Denk geldi.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Hayatımızda ufak tefek bir şeyleri değiştirerek, farkındalık oluşturarak, denge sağlayarak bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Özellikle gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve genç nesli yetiştirenler. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugünkü konumuz aslında gayet önemli. Nedir bugünkü konumuz?
1: Bugünkü konumuz zihinsel sağlığımızı nasıl geliştiririz? Bunun üzerine konuşacağız.
0: Peki sen o zaman o güzel girişlerinden yap, sonra da üzerine konuşalım.
1: Evet, hatırlarsanız sağlık konusunu anlatırken sağlığın fiziksel ve ruhsal boyutlarından ibaret olmadığından söz etmiştik. Bugün zihinsel sağlığımızı nasıl geliştirebileceğimizden söz edeceğiz aslında.
0: Evet. Tamam, hemen sorularınla başlamak ister
1: hemen
0: misin?
1: Hemen başlamak isterim tabii
0: evet,
1: ki.
0: Evet, sonra süremiz yetmiyor çünkü. Buyurunuz evet. Efendim.
1: Psikolojik olarak sağlıkla zihinsel sağlık aynı şeyler mi?
0: Tabii ki de değil. Zaten sen böyle bir soru soruyorsan değildir ki soruyorsundur. Evet. Ruhsal sağlığımız evet duygusal anlamdaki dengemizle alakalı ama zihinsel sağlığımız daha çok bir şeye odaklanabilmek, kısa sürede daha verimli işler çıkarabilmek. Hani bazen şöyle bir şey vardır, ne bileyim öğretmenlerimiz mesela okuldayken bir şeyler anlatır. Bazen onu o derste anlarız, müthiş şekilde odaklanabiliriz. Ya da işte soru çözüyoruzdur, o ne kadar hızlı çözüyoruz, hemen okuduğumuzu anlayabiliyoruz. Kitap okurken ya da işte paragraf sorularını vesaire çözerken. Ya da eğer işte çalışıyorsak bize bir şeyler anlatılıyordur ve ne istendiğini çok rahat bir şekilde anlarız. Ve gayet de böyle kolay bir şekilde çözümler üretebiliriz, fikirler bulabiliriz. İşte bir proje vardır, onunla alakalı yaratıcı bir fikir bulmamız gerekiyordur. Hop şıp diye aklımıza geliverir vesaire. İşte bunlar bizim aslında zihinsel olarak sağlıklı olduğumuz dönemlerdir.
1: Evet.
0: Zihinsel sağlık daha odaklanmayla ve üretkenlikle alakalı. Bilmiyorum anlatabildim mi? Kendimizi nasıl hissettiğimizle değil, verimliliğimizle alakalı bir sağlık türü. Türü evet. Diyelim artık ne diyeyim.
1: Peki sen zihinsel olarak sağlıklı hissediyor musun? Sağlıklı mısın?
0: Tereddüt ettim şimdi düşünüyorum. Evet. Genelde baktığım zaman hala üretirken kısa sürede yüksek kalitede bir şeyler üretebiliyorum. Konuşurken bile anlaşılıyor. Konuşurken bile kekelememizden... ya da işte cümlelerin başıyla sonunun birbirine tutup tutmamasından eğer bir konuya tam olarak hakimsek, hakim olduğumuzu varsayıyoruz tabii ki. Onu doğru bir şekilde aktarabiliyor muyuz bundan anlayabiliriz. Zihinsel olarak sağlıklı mıyız? Bakıyorum evet kendimi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Konuşmamda herhangi bir dağınıklık şu an için yok. Bakacağız. Şimdi bugün benim zihinsel sağlığımı ölçebiliriz. Program boyunca eğer kendimi doğru bir şekilde ifade etmeye devam edebilirsem, üretken de olduğum bir dönemdeyim. Bir şeyleri öğrenmem, işte aklımı tutmam vesaire de gayet yerinde, güzel. Evet, o ortalamanın üzerindeyim. Sağlıklı olduğumu söyleyebilirim kısacası.
1: Evet.
0: Sen sağlıklı mısın sence?
1: Yani öyleyimdir herhalde. diye düşünüyorum.
0: İşte bakabilirsin bunun kriterleri var.
1: Bakacağız.
0: Mesela üretken olduğun bir dönemde misin?
1: Yani çok değil ama yine de üretmeye devam ediyorum.
0: Aklına fikirler geliyor mu? Problem olduğu zaman çözümünü bulabiliyor musun? Cümle kurmakta zorlanmadığın, akıcı olarak konuşabildiğin bir dönem mi? Sonrasında hayatında mesela yapmayı unuttuğun şeylerin azaldığı bir dönem mi? Geçenlerde ben mesela çantamı unuttum bir yerde. İkinci bir çantam vardı ve unuttum. Böyle dalgınlıklardan bahsetmiyoruz ama genel odaklanma kabiliyetimizden bahsediyoruz. Ama eğer o zaman yani bu süreçte diyelim ki pek çok şeyi pek çok ayrı ayrı yerde unutuyorsanız orada bir sorun var demektir. O ayrı mesele. Ya da sana anlatılanları kolaylıkla algılayabiliyor musun? Bir şeyler aklında kalıyor mu?
1: Evet.
0: Böyle kriterlere göre zihinsel olarak sağlıklı mıyız değil miyiz anlayabiliyoruz.
1: Evet. Peki zihinsel açıdan sağlıksız olduğumuzda ne oluyor? Ya da tam tersi zihinsel açıdan sağlıklı olmanın ne yararı var? Belki biraz bunun üzerine konuşabiliriz.
0: Evet. Zihinsel olarak sağlıksız olduğumuzda çok dağınık oluyoruz. Aslında genel olarak olan şey zaman yönetiminde başarısız oluyoruz. Neden? Çünkü normalde 5 dakikada yapabileceğimiz iş 3 saat sürüyor. Teknik aksaklıklardan söz etmiyorum. Ne bileyim, elektrik gitmiştir, internet gitmiştir, bir şey olmuştur. Bunlardan söz etmiyorum ama normalde bir şey üretirken ya da öğrenirken yarım saatte yapabileceğimiz iş böyle saatler almaya başlıyorsa sağlıksızız ve zaman kaybediyoruz. Yetiştiremiyoruz. Çok fazla zamanımız alıyor. Bu sefer kendimize vaktimiz kalmıyor. Yani ödevimizi mesela bir saatte yapıp daha sonra dışarı çıkıp birazcık keyif yapmak, hani stres atmak varken, eğlenmek varken o ödev bitmiyor. O bir saatte yapılabilecek ödev bitmeyince ne oluyor? Biz eğlenemiyoruz. Biz işte stresimizi atamıyoruz. Dolayısıyla bu bir kısır döngü haline gelmeye başlıyor. Daha çok zamanı yine cebelleşerek, ödev yaparak, öğrenerek, çalışarak vesaire proje üreterek geçirdiğimiz için kendimize iyice hiç zaman kalmıyor. Kendimize zaman ayıramadıkça zihinsel sağlığımız bozuluyor. Bu böyle bir kısır döngü haline gelebiliyor. Sağlıklı olmanın ne yararı var? Bir, her şey daha kısa sürede çözülebilir. İki, her şeyin kalitesi artar. Yani verdiğimiz ödevin, bulduğumuz fikrin, çözümlerimizin, geliştirdiğimiz projelerin kalitesi artar. Dolayısıyla bu bize okuldaysak not olarak döner ya da işte sınav sonucu olarak döner. İş hayatındaysak verimli olduğumuz için yani belki takdir olarak dönebilir ya da iş hayatımızda başarı olarak herhangi bir şekilde döner. Kısacası genelde böyle şeyler bize bir şekilde başarı notu olarak dönüyor hayatta. Doğal olarak da ilerisinde kariyerimizde ilerleme olarak dönebilir. Maddi açıdan bir kazanç olarak da dönebilir ya da çevremizi geliştirir ve önümüzde daha fazla fırsatlar açabilir, kapılar açabilir. Değil mi?
1: Evet, katılıyorum.
0: Kısa bir ara verelim. O arada eğer bize sorularınız varsa, değinmemizi istediğiniz konular varsa lütfen bize ulaşın.
1: Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan

0: Tekrar hoş geldiniz Radyo Light'ın ışık saçan dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün zihinsel sağlıktan söz ediyoruz. Bir giriş yaptık kısaca ve dedik ki ne durumlarda zihinsel olarak sağlıklı olup olmadığımızı anlayabiliriz. Ufak bir liste saydık ve zihinsel sağlık nedir? Odaklanmak dedik, verimlilik dedik, üretkenlik dedik. Zaman yönetimi konusunda bize yarar sağladığından söz ettik. Ve işte sağlıklıysak ne olur bu açıdan, sağlıksızsak ne olur bu açıdan, bunlara değindik. Ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Hı hı.
1: Zihinsel sağlığımızı nasıl geliştirebiliriz? Artık birazcık buna bakabiliriz sanırım.
0: Evet, nasıl geliştireceğiz? Çünkü bu kısmı daha önemli.
1: Evet.
0: Birincisi tabii ki bilinç oluşturmak çok önemli. Hı-hı. Zihinsel sağlık nedir? Ben bu konuda sağlıklı mıyım, sağlıksız mıyım? Kendime 10 üzerinden kaç veririm? Kaç verirsin kendine 10 üzerinden?
1: Yani buna bir bakmam lazım. Her şeyde çok sağlıklı olabildiğimi söyleyemem tabii ki. Bir incelemem gerekiyor yani benim de.
0: Ben bu ara kendime bir 8 veririm.
1: Ne güzel.
0: Yani genelde güzel. Bazı dalgınlıklarım haricinde Hı-hı. 8 veriyorum. Ama çok böyle bol keseden dağıtan biri değilim. Notları o kadar çok... Hani notum kıt da değildir ama tam 8 veriyorum. Evet, bir üst seviyede belki daha az hata yapar ya da daha kısa sürede bir şeyler yapabilir hale gelebilirdim. Ama evet, 8 iyidir. Hani onu da kendimize 10-10'luk genelde çok da vermiyoruz yani böyle. Çok da bol keseden dağıtmamak lazım. Evet, nasıl geliştirebiliriz bakalım.
1: Uykumuzu düzenleyebiliriz öncelikle.
0: Evet, uyku neden önemli?
1: Çok önemli gerçekten.
0: Bunu uyku kısmında biraz anlatmıştık ama kısaca yine değineyim. REM uykusunda bu arada da ne anlatsak uykuya dönüyoruz, farkında mısınız? Depresyondan nasıl kurtuluruz o anlattığımız zaman da uykuya dönmüştük. Zihinsel sağlık nasıl gelişir? Bunda da yine uykuya dönüyoruz. Neden? Çünkü yine bu REM, güzel o REM uykusu, canım REM uykusu sırasında öğrenme gerçekleşiyor. Şimdi öğretmenlerimiz anlattığı ya da gün içerisinde kendi kendimize videolardan bir şeyler öğreniyoruz, kitaplar okuyoruz vesaire. Bugün sizin bu dinlediklerinizde zihninizde önce geçici hafızanız alınıyor. Sonra uyuyorsunuz ve beyin şöyle diyor, bu gerekli mi? Gerekli olan kısımlarının kalıcı olarak kendini bir nöron bağlantısı olarak oluşturuyor. Bu süreç uykuda oluyor. Biz sonuçta öğreneceğiz ki üretelim. Dolayısıyla REM uykusuna, yani o hafif olan uykumuza ihtiyacımız var. Ve zihnimizdeki bütün o gün içerisindeki aşırı veri yığılması tam bu sırada aslında temizleniyor. Dolayısıyla eğer biz fazla uyumazsak, yani fazla derken az uyursak, yeterince kaliteli uyumazsak, REM uykumuz kaliteli ve yeterli değilse ne olur? O gün içerisinde izlediğimiz videolar, sosyal medyada gördüğümüz her şey, sokakta yürürken karşılaştığımız insanlar vesaire vesaire, her şey bir kayıt olarak zihnimizde bir doluluk, böyle hani karmaşa oluşturuyor. Ve bu karmaşanın içinde biz tabii ki de düşünün ki zihninizde yer kalmıyor. O aşırı dosyalardan dolayı aşırı bir yüklenme hissediyorsunuz ve öğrenmeniz güçleşiyor. İşte ödevleri yaparken daha fazla zaman alıyor, aklınıza fikir gelmiyor. Normalde yapılacak işleri daha yavaş yapıyorsunuz, refleksleriniz yavaşlıyor vesaire. Dolayısıyla uyku her şeyin en başı. Nedir bir sonraki madde?
1: Duygularınızın farkında olun ve onlara önem verin gerçekten.
0: Evet, burada aslında hani hep diyoruz ya bütüncül, sağlık dediğiniz şey holistik. Yani bedensel sağlığımıza dikkat ediyoruz, duygusal sağlığımıza dikkat ediyoruz. Duygusal sağlığımız doğrudan zihinsel sağlığımızı etkiliyor. Nasıl? Mesela öfkeliyseniz zaten odaklanamazsınız. Ya da depresyon, yani depresif bir durumunuz varsa odaklanmanız tabii ki daha güç olacaktır. Stres altındayken öğrenme çok çok çok zor gerçekleşir. Bu yüzden sınav stresini önce azaltmanın yollarını bulacağız. Önce kendi duygusal sağlığımıza dikkat edeceğiz. O yüzden diyoruz ya hani bazen o da bir kısır döngüye dönüşüyor. stres yaptığımız için öğrenemiyoruz. Öğrenemediğimiz için daha çok stres yapıyoruz. Bu böyle birbirini besleyen bir döngü halinde dönüp duruyor. Bu çemberleri kırmak gerekiyor. Duygusal sağlıkla alakalı başka bir bölüm yapacağız ama duygusal sağlığımıza, psikolojik sağlığımıza gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bunun başı farkında olmak. Şu an ben kendimi nasıl hissediyorum? Bir kere bir bakın bakalım, kaslarınızı kasmış mısınız? Eğer böyle fark etmeden bazen, fark etmeden dişlerini sıkanlar oluyor. Yoksa böyle omuzlar mesela yukarı çekilmiş mi? Eğer böyleyseniz olumsuz bir şeyler hissediyorsunuz. Bunlardan hemen rahatlamak gerekiyor. Bunlardan hemen kurtulmak gerekiyor. Ki rahatlık içinde sakince masa başına oturduğumuzda ya da nerede çalışıyorsanız öğrenmemiz de üretmemiz de çok daha kolay oluyor. Üretmekten kastımız işte yeni bir şarkı besteleyelim, kitap yazalım gibi şeyler değil. Ödev yapmak da bir üretme süreci. Bir projede bir üretme süreci. En ufak iş yerinde çalıştığınız her şey aslında üretme süreci. Değil mi?
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Sence yeterince uyuyor musun? Bunlara dikkat ediyor musun?
1: Yani uyumaya çalışıyorum. Kendimi en azından bu konuda gözlemliyorum diyebilirim.
0: Peki ikincisi, duygusal farkındalığın var mı? Şu an nasıl hissediyorsun mesela kendini?
1: Bunu da gözlemliyorum. Yani eskiden fark etmiyordum. Anlamlandıramıyordum yani, daha doğrusu hani nasıl bir duygu olduğunu. Kendimden çıkıp onu nasıl bir şey olduğunu fark edemiyordum. Ama şimdi bunu yapabiliyorum. Farkına varabiliyorum yani.
0: Bedeni de bu konuda takip etmek çok önemli bir şey. Dediğim gibi işte kaslarımızın farkına varmak. Ay bu ara işte bu sivilceler arttı. Bazen sivilce bile eğer yeme düzeninizde bir değişiklik olmadıysa, yani işte çok abur cuburdur, çekirdektir vesairedir. Yemediyseniz eğer çok yağlı şeyler vesaire ya da kişisel bakımınızda bir değişiklik olmadıysa birden yine de sivilceleriniz çıkıyorsa, tabii ki hormonal olabilir, o ayrı mesele. Ama diğer etkenlerden bağımsız olarak stresten olabiliyor. Mesela bazen bakıyorum saçlar dökülüyor. Neden diyorum ki, stresli misin? Çünkü hayatında başka bir şey değişmemiş. Dolayısıyla sebebi stres olabilir. Hani böyle doktorlar da nedenini bulamadıkları şeylere hep sebep olarak strestendir diyorlar ya. Başım ağrıyor. Neden? Ha, bir sürü MR çekiliyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor. Ve bulamıyorlar nedenini. En sonunda şöyle, stresli misiniz? Ve genelde evet. Önce duygusal farkındalık her şeyin başı. Dolayısıyla duygusal sağlığımızı da geliştirdiğimiz zaman odaklanmamız, üretkenliğimiz otomatik olarak artıyor. Hadi kısa bir ara verelim, sonra diğer maddelerle devam edelim.
1: Kesinlikle. Bugünkü konumuzla ilgili sizin sormak istedikleriniz ya da bizimle paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben
1: evet,
0: Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün zihinsel sağlığımızı nasıl geliştirebileceğimizden bahsediyoruz. Ve dedik ki zihinsel sağlık, duygusal sağlıkla evet bağlantılı ama aynı şey değil. Zihinsel sağlıktan kastımız daha çok öğrenmeyle, odaklanmayla, üretmekle alakalı şeyler. Ve nasıl geliştirebileceğimize bakıyorduk.
1: Evet.
0: Bir sonraki maddemiz neydi?
1: Doğada zaman geçirin. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü ne yazık ki betonların arasındayız artık biraz. Ve doğamızdan uzakta olduğumuz için de kendimizi bazen iyi hissetmeyebiliyoruz. O yüzden doğada kuşların sesini, belki ağaçları, belki toprağa dokunmak bize kesinlikle bu konuda iyi gelecektir diye düşünüyorum.
0: Evet, bu normalde insan zihninin rahatlayabilmesi, biliyorsunuz odaklanması için rahatlayabilmesi gerekiyor. Ve özellikle bazı renkler, en çok da doğada olan renkler bizim odaklanmamızı sağlıyor. Örnek, böyle uçsuz bucaksız yeşillikler, uçsuz bucaksız mavilikler. Bunlar odaklanmamız için, zihinsel sağlığımız için çok önemli. Eğer uzmanlara danışırsanız, herkes size doğanın sağaltıcı bir gücü olduğunu, sağaltıcı nedir? Bizi şifalandıran, o yükümüzü zihnimizdeki bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bir karmaşa var ya zihnimizde. Neden? Çünkü eskiden insanlar bu kadar veriye maruz kalmıyordu. Hatta bilimsel olarak da bir araştırma yapmışlardı ama sayılar şu an aklımda değil. Einstein'ın zamanında günde maruz kaldığı veriyle şu ankini karşılaştırmışlar. Bizimki 1000 katı. Şimdi şöyle, beyin sürekli olarak o girdiyle uğraşıyor ve bunlarla uğraşırken bir bilgisayar olarak düşünün, aşırı derecede veri yüklendiği için normalde kendi çalışmasını normal bir hızda ve normal bir verimlilikte yapamıyor. Ama biz o veriyi beynimizden attığımızda bütün kapasitesini beyin öğrenmeye, üretmeye, fikir bulmaya, çözüm bulmaya, yaratıcı fikirler bulmaya verebilir. Odaklanabilir o zaman. O zaman kendini iyileştirebilir. Ve doğada o yeşilliklere bakmak, o sakinlik, oksijen zaten her şeyden önce. O seslerin bize uygunluğu. Çünkü doğadaki seslerin frekansı bize uygun. Yoksa böyle sirenler, gürültü vesaire bize uygun değil ki. Beynimizi rahatlatan bir şey. Deniz sesi, o dalgalar, yağmur böyle şıp şıp şıp şıp şıp yağması, ondan sonra kuşların ötüşü. Bunlar bizim zihnimizi temizleyen şeyler. Ayrıca da genel olarak veri akışını kestiği için doğada geçirdiğimiz diyelim ki bir saat bizi uzun bir süre idare edebilir. O yüzden düzenli olarak doğaya gitmek, mümkün olduğu kadar o sessizliği yaşayabilmek, kendimizi dinlendirebilmek, o zihnimizdeki kalabalıktan kurtulabilmek bizim için çok yararlı.
1: Evet, bol bol gülün.
0: Evet, bol bol gülmek her açıdan önemli ya, her açıdan. Hem mutluluk hormonları, hem bu yüzden de zaten fiziksel sağlığınız için önemli, duygusal sağlığınız için önemli, zihinsel sağlık için de önemli. Hem duygusal sağlığa bağlı olduğu için kendinizi mutlu hissettiğiniz zaman daha verimli olursunuz, değil mi? Nasıl ki depresyon size odaklanmanızı kötü etkiliyor. Ama burada yanlış anlaşılacak bir durum var. Şöyle, gençler ya da gerçi bizim için de geçerli aynı şey. Diyelim işe başlamadan önce şu kedi videosunu izleyeyim. Sonra da bakın şu adamın videosu çok komik. Şunu da izleyeyim, bunu da izleyeyim, bunu da izleyeyim diye, yani güleceğim diye de 5 saat gülüp 1 saat çalışmak değil, ama bunu bir 10-15 dakika kendimize izin verip, ufak bir şey yapıp, o modla, o güldüğümüz, mutlu modumuzla kendimizi böyle daha yükseltmiş vaziyette işe başladığımızda, aynı şey, yine stres ortadan kalktığı için genel olarak odaklanmamızı, üretkenliğimizi, öğrenmemizi olumsuz etkileyen en önemli şey stres, dediğimiz gibi. Ve gülmek bunu azaltıyor. Dolayısıyla bu bağlantıyı kullanarak odağımızı kuvvetlendirebiliyoruz. Odaklanma yetimizi geliştirebiliyoruz.
1: Evet. Bir hobiniz olsun. En azından bir tane. Belki daha fazla da.
0: hobi hakkında uzun uzun konuşabiliriz aslında. Biz daha önceki bölümlerde hobilerden söz ederken neden biz bunu yapıyoruz? Yani sadece işte hoşumuza gidiyor çünkü eğleniyoruz ile alakalı değil demiştik. Meşgale terapisi diye bir şeyden söz ettik. Beyniniz bir anda otomatik bir şeyler yaparken işte ne bileyim mesela boyama kitabı boyuyorsunuz ya da bir şeyler işte heykel yapıyorsunuz ya da ne yapmayı seviyorsanız bilmiyorum resim yapıyorsunuz. Gamzacığım resim yapıyor değil mi? Böyle resim yaptığı zaman yine o zihnimizin odaklanmasını sağlıyoruz. Ve o arada siz ona odaklanırken bir yandan hani mesela aklınıza birden gelir ya. Diyelim ki bazen de bir şarkıyı unuttunuz ya şu neydi ya neydi diyorsunuz. Sonra bir şey yapmaya başlıyorsunuz. Ya yemek yapıyorsunuz ya iş

0: Belki daha fazla verim alınacak. Böyle fikirlerin aklınıza gelmesiyle de alakalı. Ya da şu zaman şöyle bir kişiden bahsetmişlerdi. Acaba arasam şu anki sorunu çözer mi, ihtiyacımı karşılar mı? Bunun aklınıza gelmesiyle de alakalı. Şimdi kısa bir araya gidelim. Sonra bir bakalım Gamze de ben de bu konularda ne kadar iyiymişiz. Siz de
1: Bakalım.
0: o arada kendinizi lütfen sınayın. Gerçekten ben işte şu açıdan iyi durumda mıyım, değil miyim? Her biri için kendimize 10 üzerinden puan vereceğiz. Hadi bakalım bir kısa araya gidelim.
1: Bu arada siz de bize yazmak isterseniz yorumlarınızı, sorularınızı, farklı konu fikirleri olabilir. Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Life'tasınız. Nasılız? Acaba birazcık kendimizi şöyle derin nefes alalım, verelim. Evet, bir sürü şey yapmamız lazım. Burası doğru. Dersler var, ödevler var, işler var. Bir sürü şey yetişmemiz gerekiyor. Öbür taraftan sosyal hayatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bakalım, bir şeyi daha kısa sürede yapmak için zihinsel sağlığımızın iyi durumda olması lazım ki daha kolay fikirler gelsin aklımıza, daha kısa sürede öğrenelim. O zaman okuduğumuzu bile daha iyi anlayacağız. Hani onu bırakın, test çözüyorsanız eğer, sorular çözüyorsanız hızınız artacak. Dolayısıyla zihinsel sağlık bizim canımız, ciğerimiz, her şeyimiz. Şimdi gerçekten buraya kadarki kısmı bir şöyle tekrarlayalım. O arada herkes, ben dahil, Gamze dahil, hı-hı, kendimizi bu konuyla alakalı spesifik olarak, mesela uyku dediğimiz, hı-hı, zaman ne kadar sağlıklı olduğunuzu düşünüyorsunuz bu konuda diye. 1 ile 10 arasında, 10 tamamen müthişim ben bu konuda. Saat 11'de yatarım, saat işte 8 saati, 7'de kalkıyorum ya da 10'da yatıyorum, 6'da kalkıyorum. Çok da güzel, sağlıklı uyuyorum, kendimi de müthiş zinde hissediyorum diyorsanız eğer, 10 veriyoruz. Hı-hı. Bol keseden notları dağıtmıyoruz.
1: Evet, dedik ki uykunuzu düzenleyin dedik. Bu konuda Nisan'ın da dediği gibi sizler de kendinize sorun. Acaba düzenli bir uyku uyuyor muyum? Gerçekten uyku düzeni bu konuda iyi mi?
0: Sen kendine kaç veriyorsun?
1: Benim standart olduğu için, yani genelde işte 12 gibi uyuyorum. 12 belki bazen yarım olabiliyor. Hı hı. 8,5-9 gibi uyanıyorum o civarlarda.
0: Tamam, iyiymiş. Evet, kendi kabul edilebilir.
1: İyi bir puan verebilirim yani.
0: Kaç yani? Senin mesela ne durumda? Hadi kısaca söyle, kaç veriyorsun? 10
1: yani
0: üzerinden.
1: 8 diyebiliriz.
0: Tamam, ben 6 verdim gitti kendime. Benim halim hal değil. Evet gençler, benim gibi olmayınız.
1: Evet, duygularınızın farkında olun ve onlara önem verin dedik. Hı hı. Bu konuda sen ne düşünüyorsun?
0: Ben bu konuda kendime 9 verebilirim. Bu konuda başarılıyım. Hadi arada kaçırdığım, böyle stresli olduğumu fark etmediğim zamanlar vardır. O yüzden 10 vermiyorum. Hatta 9,5 bile verebilirim yani. Hı-hı. Sen kaç veriyorsun,
1: evet,
0: kendine?
1: Benim de 8,5. Çok yükseltmek de istemem. 8 iyidir.
0: Tamam, anlaştık. Hı-hı. Bir sonrakine geçelim.
1: Doğada zaman geçirin. Bu konuda ne yazık ki sıfırlara inebiliyor gibi diyebilirim. Çünkü böyle bir zaman pek açıkçası olmuyor.
0: Şimdi şehrin ortasında yaşadığımız için, yani doğa dediğimiz şey bile, mesela nereye gidelim? Parka gidiyoruz ya da sahile gidiyoruz. Orada da hani yine araba gürültüsü gelebiliyor. Sahilin belirli bazı yerleri, biz bu arada Anadolu yakasında oturuyoruz. Hı hı. Bilenler bilir. Hani böyle Fenerbahçe, Kadıköy'e yaklaştıkça daha sakinleşiyor. Evet. Orada biraz daha belki doğa gerçek anlamda diyebiliyoruz. Ama en azından bir deniz görebilirliğimiz var. Yazın çok sıcak olduğu için öyle açıkta durulmuyor. Kışın çok soğuk olduğu için durulmuyor. O yüzden bizim doğayla bağlantımız birazcık maalesef azalıyor hava koşullarına bağlı olarak. Ama geçenlerde tatile gittiğimde bayağı doğada kalabildim. Onun için çok mutluyum. Ve kamp yapan biriyim. Evet, bakıyorum, kendimi kısaca uzatmayayım. Hani siz de şöyle düşünün, doğa derken sadece evin bahçesinde oturduklarınızı falan ya da işte parkta yürüyüş yaptıklarımızı saymıyoruz. Bunları siz de sayabilmeniz için hepsine gözden geçirdim. Hayır, 7 verebilirim kendime, 7 iyidir.
1: Evet, bir hobiniz olsun dedik.
0: Hı hı. Ve hobiyle alakalı olarak şöyle bir şey genelde görüyorum. Mesela diyelim ki dişçi bir arkadaş, dişçilikle alakalı dergi okumak bir hobi değildir. Yani hobi nedir? Kitap okumak. Ne okuyorsun? Aa, işte sektörün gelişmelerini takip ediyorum. Hayır, bu hobi değil. Ha, ben işte ne bileyim, ben roman okurum, işte şu konulardaki romanları çok seviyorum, tarihi romanları falan diyorsanız bu hobidir. Çünkü kendi konumuzla bağlantılı değil. Ama kitap okumanın bir hobi olarak sayılabilmesi için düzenli olarak ve kendi ana konunuzun dışında okuyor olmanız lazım. Ben üniversite sınavına hazırlanırken bıraktım mesela paragraf sorularını falanları filanları. Deneme kitapları okumaya başladım. Çünkü oradaki amaç aslında okuduğumu hızlı bir şekilde anlayabilmemdi. O yüzden ben kendimi öyle geliştirmek istemiştim. Bu bir hobi değil o zaman. Çünkü buradaki benim amacım hızlı okumamı ve doğru bir şekilde algılamamı geliştirmek. Değil mi?
1: Evet.
0: Senin hobin nedir?
1: Yani bu aralar Çok öyle yaptığım bir hobi yok galiba.
0: Derhal bir hobi. Hı-hı. Hemen bir hobi bulmak gerekiyor. Hı-hı. Ben şunu fark ettim. Sokaktaki kedileri besliyoruz bazen eşimle çıkıp. Bu benim için bir hobi haline gelmeye başladı. Hı-hı. Çünkü onlara işte yemek veriyoruz. Onlar geliyorlar, teşekkür ediyorlar. Onları seviyoruz. Orada bir hani etkileşim oluyor ve hani mutlu oluyorum onlar da mutlu olduğu için. İşte doyduktan sonra gelip kendilerini sevdiriyorlar vesaire. Bu bir hobi haline geldi birazcık. Böyle bir hani yürüyüş konsepti oluşmaya başladı. Bu güzel. Onun haricinde pek çok şeyi zaten mesleğim haline getirdiğim için gitar çalmama hobi diyemiyorum. Şarkı söylememe hobi diyemiyorum. Yabancı dil öğrenmeme hobi diyebilirim.
1: Başarı düzeyini saymıyorsak evet ben de yabancı dil öğrenmek diyebilirim.
0: Kısa bir araya gidelim yine süremiz geçiyor.
1: Geçiyoruz.
0: Sizin hobileriniz ne? Bize yazar mısınız?
1: Evet.
0: Neye hobi diyorsunuz? Mesela ev hanımları da diyor ki hobim benim yemek yapmak. Hı-hı. Yani yemeği eğer akşam yemeği yapmak zorunda olduğunuz için yapıyorsanız bu da bir hobi değil. Ama mesela normalde diyelim ki muhasebeci olup hiç de evde öyle bir şey yapması gerekmemesine rağmen dip köşe derin temizlik yapmayı seven insanlar var. Mesela o durumda bu kişi için ev işi bir hobi gerçekten. Hı-hı. Yani bunun ayırdına iyi varabilmek lazım. Sizin hobileriniz nelerdir?
1: Evet. Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuzun son bölümüne geldik.
1: Evet.
0: Ve kendimize hobi konusunda puan verelim.
1: Hı-hı.
0: Kaç vermiştim ya ben hobi konusunda? Hadi 8 verdim.
1: Hı-hı.
0: Demek ki en kötü durumda olduğum şey ne? Uyku. Bu konu üzerinde çalışmam lazım.
1: Hı-hı.
0: Bir sonraki
1: maddemiz de kayıplarınız için yas tutun.
0: Evet, bu normalde duygusal sağlığınızla alakalı. Evet, bu kısmı doğru. Ama bazen bazı kişileri görüyorum. İşkolik mi diyeyim? Akademi aşıkları. Bende de böyle bir savunma mekanizması vardı. Ne zaman başıma bir şey gelse üzülsem. Bu ölüm gibi bir büyük kayıp da olabilir. Yani Japon balığınızın ölümü de olabilir. Ya da işte herhangi bir şekilde bir şeye üzüldüğünüz zaman arkadaşlarınızla olan bir durum olabilir. Bir arkadaşınız diyelim taşındı gitti ve onu özlüyorsunuz. Özlem çektiğiniz herhangi bir durum olabilir. İkili ilişkilerimizde sevgiyle alakalı kaynaklarımızla sorun yaşamamız olabilir. Bu durumlarda bir kayıp yaşadığımızı kabul etmek zorundayız. Bazı kişiler, yok ya bana işte bir şey olmuyor, ben kendimi işe veriyorum, bu şekilde iyileşiyorum diyor. Bu hiç sağlıklı bir şey değil. Evet, normal hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Çok böyle aman aman benim kaybım var deyip dünyadan elimizi eteğimizi çekmeyeceğiz. Normal bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Ama bunu tam tersine çevirip 8 saat günde çalışıyorsak ben artık işte 12-13 saat çalışacağım. Günde 100 soru çözüyorsak işte ben ders çalışacağım sabahtan akşama kadar kafamı kaldırmayacağım kitaptan şeklinde bir savunma mekanizmamız olmamalı. Kayıplarımız olduğunda onları hatırlamamak için kendimizi ya video izlemeye, oyun oynamaya ya da ders çalışmaya ya da iş yerinde çalışmaya vermek doğru bir şey değil. Çünkü orada aslında beyninizde yani duygusal olarak bir şeyler olmaya çalışıyor, kendini yenilemeye çalışıyor. Ona bunun için izin vermemiz gerekiyor. Çünkü enerjisini yine bu kaybı onarmaya kanalize ediyor. Dolayısıyla siz isterseniz sabahtan akşama kadar masanın başından kalkmayın. Normalde olacak verimin çok çok çok altında çalışırsınız. Maalesef böyle. Bende bir de bu vardı. Çok çok acı çektiğim zamanlarda daha da çok ders çalışırdım. Ama ne oldu? O acıları şifalandırmadan gömdüğünüz zaman bir yerde patlak veriyor. Onun yerine işte daha önce sabah sayfalarından bahsetmiştik. Yarım sayfa sabah sayfası yazıp bununla alakalı birazcık kendimizi dinleyip birazcık şifalandıktan sonra normal düzenimize geçmemiz iyi bir şey. Ve eğer zihinsel olarak sağlıksız hissettiğimiz bir duruma geliyorsak bu konuyla da alakalı kendimize son derece hoşgörülü davranmamız gerekiyor. Özellikle de büyük kayıplarda. Büyük kayıp illaki işte çok büyük bir ne bileyim işimi kaybettim, evimi kaybettim, şöyle böyle bir şey olmak zorunda değil. Dediğim gibi hani Japon balığınızı da çok seviyorsunuzdur. Onun da kaybı sizin için önemli bir kayıp haline gelebilir. Kaldı mı başka maddemiz?
1: Evet. Evet,
0: buyurun.
1: Sınırlarımızı bilip nasıl aşabileceğimizi düşünebiliriz.
0: Evet, sınırları aşmakla alakalı bir bölüm yapmıştık. Kendinize böyle yapamam ben, yapamam ben, yapamam demeyelim. Bir bakalım, bir deneyelim. Bir aşmaya çalışmak lazım. Her zaman olduğunuz haliniz mükemmel. Gayet iyi durumdayız. O yüzden bir adım, bir minik adım. Bir şeyi 5 saniye mi yapabiliyoruz? 6. saniyeyi denemek. Hani bugün diyelim ki işte 10 sorumu çözdük, 11'i deneyelim. Aşırı büyük büyük hedefler koymadan ve her gün çok kocaman kocaman büyütmeden. Sınırlarımızı aşmak için ufacık bir aşma durumu. Diyelim ki bugün yabancı dili yarım saat değil 35 dakika çalıştım. O 5 dakikasında da işte bir film izledim gibi ya da bir video izledim İngilizce mesela örneğin. Buna bünyem alıştıktan sonra birkaç gün sonra biraz daha arttırabilirim. Yani diyelim işte günde bir kelime öğrendim. Ertesi gün 2, ertesi gün 3. Ondan sonra 300 kelime mi öğreneceğim? Yani anlatabiliyor muyum günde? Çünkü bütün yıl içerisinde o zinciri kırmamaya çalıştığımda mantıklı bir noktada kalabilmem gerekiyor. Dolayısıyla da bir hedefi artırıp sınırımı aştığım zaman kendime müsaade etmem lazım ki ona bünyem alışsın.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Hı hı. aşamayacağımız sınırlarımızı kabul edip kendi stratejilerimizi geliştirebiliriz.
0: Bu çok önemli. Zihinsel sağlık için kilit nokta bu. Eğer öğrenme güçlüğünüz varsa, kendinizin farkına varın, o zaman belki kendinize daha çok zaman ayırmanız gerekiyor. Mesela ezberle alakalı bir şey varsa, ben bunu bir günde ezberliyorsam, belki X kişisi için 5 gün sürüyor olabilir. O zaman ben de aman herkes işte geç çalışıyor demek yerine, kendi çalışma süremi geriye alıp, bunu kendimi ufak lokmalara bölerek servis etmem gerekiyor. Çünkü ben birden bunu yapamayacağım, kendimi biliyorum. Ya da mesela diyelim ki yine kendimi biliyorum, ben dinleyerek ezberleyebiliyorum. Ya da tam tersi dinleyerek yapamıyorum, benim yazmam lazım. Kendi öğrenme ve üretme sistemimizi keşfetmemiz çok yararlı zihinsel sağlık için. Diyelim ki ne bileyim ben belki renkli renkli kalemlerle yazıp çizerek vesaire tablolar yaparak öğrenebiliyorum. Benim eşim bir şey çalıştığı zaman duvarlara yapışkan notlar yapıştırıyor. Her yerde bir şey, bir ara her yerde kimya formülleri bir şeyler yazıyordu. Bu şekilde kendinizi tanıyarak zihinsel sağlığınızı geliştirmeniz mümkün. Öğrenme yönteminizi öğrenin. 2. Öğrenme sürelerinizi öğrenin.
1: Çevremizdekileri değil yalnızca kendimizi değiştirmeye çalışalım. Bu da çok önemli gerçekten.
0: Bu da çok önemli. Neden? Bu zihinsel sağlıkla bunun bağlantısı ne? Şimdi duygusal olarak düşünmeyin. Şundan bahsediyorum. Diyelim ki çok gürültü var. Benim de böyle dönemlerim oldu. Ve şu anki aslında uyku düzenimin değişikliğinin de sebebi budur. Üniversite zamanlarımda belirli yerlerde yaşarken gündüzleri çok gürültülü olduğu için gece herkes uyuduktan sonra çalışmaya alıştım. O yüzden de normalde şu andaki hayatımda da gece çalışmayı seviyorum. Dolayısıyla size söylüyorum hani şu saatte yatın, şu saatte kalkın. Ama ben böyle bir çözüm bulmuştum. Başka benim kendi öğrencilerim sürekli olarak kulaklıkla, eğer kulaklığınızda varsa gürültü engelleyici bu şekilde çalışanlar var. Ya da müzik dinleyerek çalışanlar var. Ya da herkes işte yattıktan sonra gece uyuyup hani uykusunu ikiye bölüp gündüz ben yatıyorum deyip yatıp da gece uyanık kalıp çalışanlar var. İnsanlara onun yerine diyeceksiniz ki neden hani ben yani bana saygı duymuyorlar? Şimdi evdekileri bir şekilde zapt etseniz ne bileyim yanda inşaat olabilir, araba geçer, şöyle gürültü, böyle gürültü dikkatinizi dağıtıyorsa buna kendinizle alakalı çözümler bulmak önemli olan. Çünkü aksi takdirde çevreyi tamamen yani onların iradesini ve çevrenin durumunu kontrol etmek mümkün değil. Ya da bulunduğunuz çevreden gidip kütüphanede çalışılabilir. Kendinize daha steril, daha çalışmanızı mümkün kılacak ortamlar, işte belki kafelerde, kafeler eğer gürültülü geliyorsa kütüphanede, belki bir parkta, belki deniz kenarında alınıp işte ne yapılacaksa işimiz gücümüz böyle yerlerde de yapılabilir.
1: Evet. Elektronik cihazlarla daha az zaman geçirebiliriz.
0: Radyasyondan dolayı radyasyon kesinlikle zihinsel sağlığı olumsuz etkiliyor. Kendinize böyle bir meydan okuma yapın. Birkaç gün sosyal medyaya bakmayın ya da hani çok kısıtlayın. Sadece bugün yarım saat bakacağım. Telefonu uzağınıza koyun. Sesini açın, çalarsa duyarsınız. Radyasyondan uzak kaldığınızda zihninizin çok daha kolay çalıştığını göreceksiniz. Aynı şey televizyon için de geçerli, elektronik her şey için geçerli.
1: Evet, ailenizle ve arkadaşlarınızla zaman geçirin.
0: Bu çok da yine duygusal hani gülün ile aynı şey. Bazı hormonların salgılanması, mutluluk hormonlarının odaklanmayı tetikliyor. Daha iyi odaklanmanızı sağlıyor. Bunu bu yüzden yapıyoruz.
1: Evet. Odaklanmak dedin, katılıyorum ve odaklanmanız gereken işin tadını çıkarın.
0: Evet, en önemlilerinden bir tanesi de bu. Bazen mesela ben matematik dersen hoşlanmazdım ama matematik çalışmak zorundaydım. Ve bunu da ben niye çalışıyorum, ne işime yarayacak? Doğru, evet, ömrüm boyunca trigonometri hiçbir işime yaramadı. O da bir gerçek. Ama onun yerine ben bunu, benim zihnim daha hızlı çalışmayı öğreniyor. Aslında öğrenmeyi öğreniyor. Ben daha sonra bu yeteneğimi kullanarak istediğim şeyleri daha kolay öğrenebileceğim şeklinde işte matematik çalışırken daha renkli kalemler kullanayım, renkli bir defterim olsun, işte istediğim şarkıları çalayım, kendime odaklanmamı sağlayacak binöral sesler mesela işte dinleyeyim, ya da her soruda ödül olarak bir tane draje çikolata yiyeyim, ne bileyim bir şey. Bularak keyifli hale getirebiliyoruz. Ya da normalde çalışmadığım bir yerde tamam kendime ödül olarak balkonda çalışacağım gibi, ya da işte şu hamakta çalışacağım, salıncakta çalışacağım. Hani kendinize normalde yapmadığınız şımarıklık olarak addedilebilecek ödüller de bulabilirsiniz.
1: Evet. Nefes egzersizleri yapabiliriz.
0: Oksijenle alakalı, ne kadar oksijen o kadar zihin gücü. O yüzden yapınız.
1: Evet, önemli gerçekten. Düzenli sağlık kontrollerinden geçebiliriz.
0: B12 vesaire gibi D vitamini gibi eksiklikleriniz varsa, otomatik olarak folik asit eksikliğiniz varsa, yani bazı şeyler vücudunuzdaki eksiklikler doğrudan zaten algılamanızı bozuyor. O yüzden lütfen düzenli olarak kan testlerine gidin.
1: Ve yalnız zaman geçirin.
0: Yalnız zaman geçirmekten kastımız elimizde sosyal medyayla değil. Çünkü o zaman tam olarak yalnız olmuyoruz. Sakinleşmek yine o dediğimiz beyindeki kalabalığı atmak için olan bir şey. Kendi duygularımızın farkına da varmamız, kendimizi tanımamız tamamen buna bağlı. Evet, kısaca şöyle bir değindik her şeye. Hepsini de kendime şöyle bir puan verdiğimde genel olarak bakıyorum. 8-9 verebilirim. Sen kaç veriyorsun zihinsel sağlığına?
1: Yani 8-7,5-8 diyebiliriz.
0: Hadi bakalım. Sizler kaç verdiniz kendinize genel olarak? Bize yazınız lütfen.
1: Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com.
0: Her seferinde söylüyoruz, sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza biraz dokunabilmişizdir.
1: Umarız ki.
0: Bir sonraki bölümde başka bir dünyada, Radio Light'ta yine
1: görüşmek
0: bir araya gelmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Bizi ayartan her şeye değinecek kadar ve bu şeylerin köklerinin ne olduğunu analiz edecek kadar vaktim yok. Ama hayatınıza bakıp belirli alanlarda neden tekrar tekrar başarısız olduğunuzu görmeniz için sizin ilginizi çekecek bir kıvılcım yaratmak istiyorum.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Kendinizi hiç "ben neden sürekli hata yapıyorum" sorusunu sorarken buldunuz mu? Neden sürekli eskiden beri gelen ayartılara kapılıp duruyorum? Neden yaşamım

0: ayartılara boyun eğmemiz gerektiğini, aslında boyun eğmeden önce çok iyi biliyor olmamızın nedeni nedir? Aslında bizler daha öncesinden boyun eğmişizdir. Ayartıların getirdiği sonuçları önceden zaten görmüşüzdür. O sonuçların hiç de iyi olmayacağını biliriz. Aslında bizler yüreğimizde, ruhumuzda, aklımızda biliyoruz ki nihai sonuç acı ve ıstırap olacak. Öyleyse bizler neden sürekli olarak aynı ayartılara boyun eğiyoruz? Şimdi sevgili dostlar, konuşmak istediğimiz konu işte bu. Neden boyun eğiyoruz? Ne olduğunu çok iyi biliyoruz ama yine de yapıyoruz. Bir neden var. Aslında birden fazla neden var. Bugünkü programımızda bizler neden sürekli hata yapıyoruz konusunda konuşacağız. Şimdi 1. Korintliler 10. bölümü açalım. Bu bölüme sürekli geri dönüp bakıyoruz çünkü burada bizim yapmak zorunda olmadığımız ama yine de yaptığımız Tanrı'nın temel bir vaadi var. Paulus'un 1. Korintliler 10-13'te ne dediğine bakalım. Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Bu, Tanrı'nın bizlere vaadidir. Bizler boyun eğmek zorunda değiliz. Tanrı, ayartının şiddetine bir sınır koydu. Öyle ki bizler boyun eğmek zorunda olmayalım. Tanrı, bizler denenmelere boyun eğmeyelim diye denenmeyle birlikte bize bir çıkış yolu da sağlayacaktır. O, tüm bunların yanında sadıktır. Bu da her denenmenin bir sınırı olduğu anlamına gelir. Her denenmede bir çıkış yolu bulunur. Böylelikle bizler de boyun eğmek zorunda olmayız. Bizler boyun eğmeyi seçtiğimiz için bunu yaparız. O zaman söylemek istediğim şu, bizler neden hala ayartılara boyun eğiyoruz? İyice düşünmenizi istediğim birkaç sebep söyleyeceğim. İlki, sürekli tekrar ve tekrar aynı ayartılara boyun eğiyoruz. Çünkü sorunun varlığını reddediyoruz. Bir günah problemimizin olduğunu reddediyoruz. Bir günah sorunum olduğu gerçeğini reddettiğim sürece benim aslında iki sorunum olur. Herhangi bir soruna karşı verilebilecek en yıkıcı yanıtlardan biri bir sorununuz olduğu gerçeğini reddetmektir. 1. Yuhanna 1:8'de Rabbin elçi Yuhanna aracılığıyla günah konusunda ne dediğini hatırlayacaksınız. Şöyle der: "Günahımız yok dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz." Bununla başa çıkmayı reddettiğim sürece kendimi aynı çukura düşerken ve aynı denenmeye tekrar ve tekrar boyun eğerken bulacağım. Çünkü kendimi aldatmak yine kendimi şeytana karşı oldukça savunmasız bir pozisyona koymam anlamına gelir. Aldanmış olurum çünkü bir günah sorunum olduğu gerçeğini kabul etmeyi reddediyorumdur. İkinci noktada şu, hayatımızın tümünü Mesih'e teslim etmediğimiz için tekrar tekrar düşüyoruz. Romalılar 12:1-2'de çok basit nedenler var ve bunlar hala neden olmaya devam ediyorlar. Bakalım Paulus ne diyor? Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Hayatımın bazı alanlarını isteyerek, bilerek kendime sakladığım ve Tanrı'ya teslim etmeyi reddettiğim sürece yine o alanlarda sürekli ayartılara düşmeye devam edeceğim. Çünkü sevgili dostlar, şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Yaşamlarımızda bazı alanları tamamen teslim etmememizin nedeni o alanlarda ihtiyaçlarımızın karşılanmayacağına dair duyduğumuz korkudur. Bu nedenle kontrolü kaybedeceğimizden korkuyoruz. Eğer her şeyi Tanrı'ya teslim edersem, o zaman artık kontrol sahibi olmayacağım ve hayatımın kontrolünü başkasına teslim ettim diye düşünüyoruz. Başkası benim ihtiyaçlarımın ne zaman ve nasıl karşılanacağının kararını verecek. İhtiyaçlarımızın kendi düşündüğümüz zamanda karşılanmayacağının verdiği korku nedeniyle kontrolü başkasına teslim etmeyi reddediyoruz. Öyleyse eğer hayatınızda tekrarlayan hatalarla dolu olan bir alan varsa kendinize şu soruyu sorun. Daha önce hiç bununla ciddi bir şekilde savaşmaya başladım mı? Hayatımdaki bu alanla hiç daha önce yüz yüze gelip de şunu söyledim mi? Rab, bunu sana sunuyorum. Belki de bunu tekrar ve tekrar Rab'be sundunuz. Ama şimdi bunu Rab'be kayıtsız şartsız sundunuz mu? Yani ellerinizi bundan tam olarak çektiniz mi? Hiç şöyle dediniz mi? Tanrım, bu alanda kontrol artık bende değil, bunu kontrol edemiyorum. Hayatımın bu alanını gerçekten sana teslim ediyorum. Hiç böyle söylediniz mi? Tekrarlayan hatalarımıza sebep olan üçüncü bir neden daha var. O da şu. Bizler geçmişteki hatalarımıza odaklanıyoruz. Eğer başarısız olmaya devam etmek istiyorsanız, tek yapmanız gereken geçmiş hatalarınıza odaklanmanızdır. Şimdi bunun bizimle ne ilgisi var? Size söyleyeyim. Sorun odaklı kişilere dönüşüyoruz. Başarısızlıkları düşünüyoruz. Böylece geçmiş başarısızlıklarımıza odaklandığımız sürece kendimizi başarısız olmaya hazırlamış oluyoruz. Çünkü geçmiş başarısızlıklarınıza odaklandığınızda olan şey tekrar düşeceğinize, başarısız olacağınıza dair beklentiye sahip olmanızdır. Dün başarısız oldum. 2 hafta önce ayartıya kapıldım. 3 ay önce günaha düştüm. 1 gün önce de, 1 gün sonrası da. Peki, böyle olunca ne hissetmeye başlarsın? Elbette ki başarısızlık. Belli bir zamanda başarısız olmamız ya da boyun eğmemiz bizlerin hep hatalı olduğu anlamına gelmez. Sadece bazı zamanlarda başarısız olup ayartıya boyun eğdiğimiz anlamına gelir. Eğer iblis sizi geçmiş hatalarınıza odaklayabiliyorsa, sevgili dostlarım, sizi olmanızı istediği yere getirmiş, çekmiş demektir. Çünkü tekrar ve tekrar hata yapacaksınız. Öyleyse geçmiş hatalara odaklanmak bizi diğer bir hataya hazırlamaktan başka bir şey yapmaz. Kendimizin de içinde bulunduğu bazı beklentilerimiz var. Elbette tekrar yapacağım. İşte bu en basit nedenlerden biridir. Ama şimdi biraz daha zor olan ve büyük olasılıkla birçoğumuzun da içinde bulunduğu 2 tane daha nedenden bahsetmek istiyorum. Bizlerin hata yapmasına 4. neden şudur. Hayatımızdaki şeytani bir kalenin varlığıdır. Şimdi size ne demek istediğimi ve hayatımızda nasıl geliştiğini açıklayayım. Burada geçen kale nedir? Kale, yaşamlarımızda bizim geliştirdiğimiz bir zayıflık alanıdır. Hayatımızda şeytanın örebileceği bir siperdir. Kendimizle veya bizim de içinde bulunduğumuz bir şeyle ilgili hatalı düşünceleri barındıran bir alandır. Bir güç üssüdür. Şeytanın hayatlarımızda kurduğu bir direnç bölgesidir. Şimdi bu sığınak korku sığınağı olabilir. Ahlaksızlığın veya şehvetin sığınağı olabilir. Acılığın veya öfkenin de sığınağı olabilir. Herhangi bir şeyin sığınağı olabilir ama bunun bizim üzerimizde öyle bir hakimiyeti vardır ki onunla mücadele etme konusunda gerçekten çok zorlanırız ve o konuda sürekli tekrarlayan şekilde hata yapar, günaha düşeriz. Öyleyse size şunu sorayım. Şu ana kadar yaşamınızda kesinlikle savunmasızım demek zorunda kaldığınız en azından bir alanda bunu kendinizle özdeşleştirdiniz mi? O konuda kendimi sürekli tekrar ve tekrar hata yaparken buluyorum. Evet dostlar, en azından bir konu buldunuz mu? Eğer ki tekrarlayan hatalardan oluşan bir alan varsa, o zaman şeytanın hayatınızda o alanda bir kalesi vardır. Yani güçlü bir siperi vardır. Şeytan, ayartılara karşı direnmekte çok ama çok zor zaman geçirdiğiniz bir alana kurdu tüm bunları. Neden sürekli ayartıya kapılıyorsunuz? Çünkü şeytan sizin düşüncelerinize yerleşmiştir. O zaman şeytanın savaş alanı neresi? Sevgili dostlar, şeytanın savaş alanı bizim zihnimizdir. Ayaklarımızda, ellerimizde ya da vücudumuzun diğer bir yerinde değil, zihnimizdedir. Zihnimizde ve düşüncelerimizdedir. Yapamıyorum, yapabilmek istiyorum ama bir türlü yapamıyorum. Tanrı biliyor ki ruhum bunu istiyor ama bedenim çok zayıf. Peki neden zayıf? Bu zayıflığın gelişmesini sağlayan şey nedir? Bir şey hakkında düşünmeye başladığımda ona takılıp kalıyor ve üzerinde durum değerlendirmesi yapıyorum. Düşüncemde bir davranış haline geliyor ve sonra da kendisini bazı hareketlerle belli ediyor. Tekrarlayan bir şekilde ta ki bir huy, bir alışkanlık olana dek sürüyor. Sonrasında ise üstesinden gelemediğimiz bir kaleye dönüşüyor. Peki bizler bu sığınaklarla nasıl başa çıkacağız? Bu kalelerle nasıl başa çıkacağız? Öncelikle şunu söylemeliyim ki onlardan bir tanesine sahibim. Konuşmamın başında da söylediğim gibi sürekli hata yapmamızın temel nedenlerinden biri bununla ilgili bir sorunumuzun olduğu gerçeğini reddetmemizdir. Öyleyse ben de bunu kabul etmeliyim ki bir problemim var. Bunu itiraf etmeliyim. Bu benim sorumluluğum. Sorumluluğumdan dolayı ben buradayım ve sorunun ne olduğunu tanımlamam gerekir. Sonrasında da kaynağını tanımlamalıyım. Bu hayatımda ne zaman başladı? Başladığı zamanda neler oluyordu? Nasıl başladı? Daha sonra bunun bir sonucu olarak Tanrı sözüne gelerek özünde tüm bunların ne olduğunu söyleyeyim. Düşüncenin yenilenmesinin ardından gelen bir davranış değişikliği olmalı. Sadece bir sürelik değil ama devamlı bir şekilde gün be gün Tanrı sözüne göre düşüncede yenilenme olmalıdır. Çünkü tuzağa düşürüldüyseniz aynı zamanda yakalandınız demektir. Hayat böyledir. Eğer bir ortamın içine girerseniz ona göre seçer, ona göre arzularsınız. Eğer böyle bir durumun içine girdiyseniz daha korumasız olursunuz. Çünkü şeytanın orada bir kalesi vardır. İsa Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih İsa'nın isminde Kutsal Ruh'un gücüyle ve Tanrı sözü ile o kaleler yıkılabilir. 2. Korintliler 10. bölümü okumalısınız. Ayartılara boyun eğmemizle ilgili 5. bir neden daha var. Hepimiz Rab, daha iyisini yapmak istediğimi biliyorsun. Tüm ruhum sana sadık kalmak için yakarıyor ama Tanrım neden devamlı bir şekilde ayartılara kapılıyorum demişizdir. Problemin belirtileriyle uğraşmaya devam ettiğim sürece o probleme sahip olmaya da devam edeceğim. Yalnızca problemin köküyle mücadele etmeye başladığımda onun üstesinden gelmeye başlayabileceğim. Şimdi bazı kökleri tanımlamak istiyorum. Hepsini isimlendiremem ama birkaçı için bunu yapacağım. Daha önce ne söylediğimizi hatırlayın. Bizler her zaman ayartıya düşmemizden sorumluyuz. Yani bizler sorumluyuz. Dinleyin, İsa Mesih geri gelene dek günahınızı itiraf edip tövbe edebilirsiniz. Ama günah işlemenize veya ayartılara neden olan probleminizin köküyle ilgilenip üstesinden gelebilecek duruma ulaşmadıkça asla zafer elde edemezsiniz. Bizi ayartan her şeye değinecek kadar ve bu şeylerin köklerinin ne olduğunu analiz edecek kadar vaktim yok. Ama hayatınıza bakıp belirli alanlarda neden tekrar tekrar başarısız olduğunuzu görmeniz için sizin ilginizi çekecek bir kıvılcım yaratmak istiyorum. Şimdi şehvet, ahlaksızlık ve cinsel düşkünlük sorunlarını ele alalım. Tüm bunlara sebep olan kök nedir? Birkaç farklı şey olabilir. O şeylerden biri kabul edilmeme duygusudur. Kabul edilmek istersiniz, sevilmek istersiniz, önemsenmek istersiniz. Bir kişinin sizi gerçekten olduğunuz gibi kabul edip sevmesini istersiniz sevgili dostlar. İnsanlar çoğunlukla bu kabulü, bu sevgiyi ve istenme hissini arzularlar. Ama bir yolla bir cinsel ilişkiden diğerine savrulurlar. bunu bulacaklarını düşünerek bir cinsel ilişkiden diğer ilişkiye doğru savrulup dururlar. İkinci bir sebep ise kızgınlıktır. Şimdi reddedilme, kızgınlık ve yalnızlık problemleri. Tanımlanmamış ve üstesinden gelinmemiş derinlerdeki duygular. Bazı zamanlar bunların hepsinin üstesinden gelebilirsiniz. Ama bunu yapabilmek için problemin ne olduğunu saptamanıza yardım edecek birine ihtiyacınız olabilir. Kendinizi ayıplayıp suçlu hissedebilirsiniz. Kendinizi azarlayıp eleştirebilir, ağlayabilir, dua edebilir, yalvarabilir, itiraf edip tövbe edebilirsiniz. Ama problem cinsellik olmadığı için aslında dönüp dönüp aynı şeyi yapmaya devam edersiniz. Problem duygusal hayatınızda çözülmesi gereken ve içinizde derinlerde olan bir şeydir. Neler olup bittiğinin farkına varabilmek için problemin altta yatan nedenlerine bakılmalıdır. Peki ya yalan problemi? Neden bir kişinin kafasında yalan söylememesi gerektiğine ilişkin tek bir soru bile yoktur? Yani demek istediğim, onlar Tanrı'nın yalanla ilgili ne dediğini ve yalan söylememeleri gerektiğini gayet iyi bilirler. Ama yine de hayatınızda görebileceğiniz en büyük yalanı söylerler. Yalan söylediklerini bilirsiniz ve şöyle derler: söylememem gerektiğini biliyorum ama bir şekilde bunu bırakamıyorum. Peki neden yalan söylemeye devam ederler? Çünkü sevgili dostlar, onları reddetmenizin getireceği korkunç duyguya karşı duramazlar. Peki ne yaparlar? Sizin kabulünüzü görebilmek, alabilmek için yalan söylerler. Bir kişinin sürekli ve sürekli yalan söylemesine sebep olan kökün ne olduğunu görebiliyor musunuz? Kendilerinin söyledikleri kişiler olmadığını fark edebileceğiniz kadar sizin karşınızda duramazlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü reddedilmeyi, bu kabul görmemeyi, sahip oldukları yetersizliği, değersizliği ve kabiliyetli olmayışlarını hissetmek acı vericidir. O zaman ne yaparız? İnsanların onayını ve kabulünü elimizde tutmak için düzenli bir şekilde yalanlar söyleriz. Öyle ki bizim hata yapıp başarısız olduğumuzun farkına varmasınlar. Peki ya eleştirici ruh? Şimdi gelelim eleştirici ruha. Bir kişi neden eleştirici ruha sahip olur? Şöyle söylediklerini bilirsiniz: Rab, şimdi sana arkadaşımı eleştirecek hiçbir şey söylemeyeceğime dair söz veriyorum. Kesinlikle bunu yapmayacağım. Sana bunu yapmayacağıma dair söz veriyorum. Sonra özür dilersiniz, arkanızı dönersiniz ve yine eleştirirsiniz. Peki ama neden? Bazen kendinize kızgın olduğunuzdan dolayı bunu başkasının üzerine püskürtürsünüz. Öyleyse problem o kişi değil, içinizdeki öfkedir. Değersiz olduğunuza dair sahip olduğunuz sezgidir. Kendinizi değerli hissetmezsiniz. Kendiniz hakkında iyi düşünmezsiniz. Kendiniz hakkında iyi düşünmezken başkası hakkında iyi düşünebilmek, sevgili dostlar, gerçekten çok zordur. Ya da kendinizi kabiliyetsiz ve yetersiz hissettiğinizden dolayı başkasını övmek zor bir durum oluverir. Peki bundan sonra ne olur? Kendi bencilliğinizi, kendinize ve değersizliğinize öfke duyuşunuzu aklamak için eleştirici olursunuz. Böylece başkasına karşı çok fazla kusur bulmaya meyilli, eleştirici bir kişi oluruz. Eleştirici ruhunuzu istediğiniz takdirde itiraf edebilirsiniz. Ancak bunun nedenini öğrenene dek aynı şeyleri tekrar ve tekrar yapmaya devam edersiniz. Önemli olan köküne ulaşmaktır. Asıl nedene ulaşmaktır. Şimdi sevgili dostlar, bu bizi zor duruma düşüren şeylerin sadece kısa bir listesi. Anlamanızı istediğim şey şu: bizler çoğu zaman belirtilerle ilgileniyoruz ama eğer zafer elde etmek istiyorsak, gerçekten zafer elde etmek istiyorsak ve bu tekrarlayan hatalara artık bir dur demek istiyorsak, o zaman yapabileceğimiz en bilgece şeylerden biri, hayatımızda birer kale olan bu konularla yüzleşerek bunların üstesinden gelmektir. Eğer bunu yapacaksam benzer şekilde geri dönüp şunu demeliyim: bu şey hayatımda nerede başladı? Neden bunları yapıyorum? problemi tanımlayabilmek için yeterince dürüst olmalısınız. Kökenine inebilecek kadar da dürüst olmanız gerekir. Bunu yapabilecek kadar elverişli olmayabilirsiniz. O zaman güvenilir ve olgun bir inanlıya gidip bu sorunu tanımlayabilmeniz için ve sorunun başladığı yere geri dönebilmeniz için size yardım etmesini isteyebilirsiniz. Eğer belli bir alanda hata yapıyorsanız, Rab'den size bunu kabul etmeniz için cesaret vermesini isteyin. Rab'den size sorunun köklerine inip başladığı yeri görebilmenize yardım edebilecek birini bulabilmeniz için bilgelik vermesini isteyin. Problemin ne olduğunu tanımladıktan sonra onun sorumluluğunu üstlenin. Tanrı sözüne yoğunlaşın ve düşüncelerinizi o konuda yenileyin. Sonrasında özgür olacaksınız ve bir daha kendinizi tekrarlayan bir şekilde hata yaparken görmeyeceksiniz. Paulus'un 1. Korintliler 10-13'te söylediklerine bakın. Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrım güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Evet dostlar, Tanrı bir çıkış yolu sağlamıştır. Tanrı denenmenin şiddetini sınırlandırmıştır. Ama ben yine de kararlarımdan ve Rab'be güvenip bu ayartılara karşı başarısızlıklarımın üstesinden gelebilmek için ona bağlı olmaktan sorumluyum. Vazgeçmemeniz, ayartılara kendinizi bırakmamanız konusunda sizi cesaretlendirmek istiyorum. Tüm bunların ne olduğunu keşfetmenize yardım edecek birini bulun ve yaşamınızda özgür kılının.
1: Bugünkü paylaşımda ayartılara direnmenin de boyun eğmenin de bizim birer seçimimiz olduğunu gördük. Tanrı ise her zaman bir çıkış yolu sağlar. Ama o yolu bulmak ise bizim sorumluluğumuzdur. Neden Devamlı Hatalar Yapıyoruz adlı gelecek programda buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: İş yeri dışında uzaktan yapılan çalışmalar da güvence altına alınıyor. Esnek çalışanlar, aynı nitelik ve kıdemdeki daimi işçilerle eşit istihdam koşulları ve haklara sahip oluyor. Zaman veya mekana bağlı olmadan işinizi uzaktan yapabilme özgürlüğüne sahip olacaksınız. Hem çalışıp hem kendinize zaman ayırabileceksiniz. Esnek çalışma güvende, gelecek güvende. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Radio Light.
2: 103.6.
1: 103.6 FM.
2: Radio Light.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Bizler inançtan dönüş günlerinde yaşıyoruz. Bazıları bana "Vaiz Bey, gerçekten güzel konuşuyorsun ama biraz fazla abartmıyor musun?" diyebilir. Abarttığımı sanmıyorum dostum. Şimdi size yapılan bir araştırmanın sonuçlarını ve birkaç yıl önce liberal vaizlerin söylediği bazı sözleri aktarmak istiyorum. Günümüzde durum bundan çok daha tehlikeli. 700 vaiz arasında yapılan bir anketteki sonuçlar şöyle. %48'i kutsal kitabın tamamen esinlendirilmiş olduğunu inkar etmiş. %24'ü kefareti, kurtuluşu reddetmiş. %12'si bedenin dirilmesini reddederken %27'si Mesih'in ölü olduğunu ve dirileri yargılamak için döneceğine inanmadığını bildirmiş. Amerika'da bir vaiz, "Biz liberal din adamları artık muhafazakar, modernci tartışmayla ilgilenmiyoruz. Buna katılarak zamanımızı boşa harcamak bile istemiyoruz. Bize göre Mesih'in bakireden doğup doğmamış olduğu fark etmez. Bu konuda bir görüş oluşturmakla ilgilenmiyoruz." demiş. Başka bir vaiz ise, "Bizler Mesih'in dirilmiş olmadığı konusuna kafalarımızı tamamen kapattık. Siz muhafazakarlar bu saçmalığa inanmayı arzu ediyorsanız buna bir itirazımız yok. Ama bizlerin vaaz edeceğimiz 20 yüzyıl önceki boş bir mezarın varlığı ya da yokluğundan daha önemli şeyimiz var." demiş. Yine Batı dünyasında ünlü bir vaiz açıkça "Bizim mezhebimizde sizin adına atalarımızın imanı dediğiniz şey tamamen yok olmaya yüz tutmuştur." Tabii ki daha yaşlı vaizlerin birkaçı kutsal kitaba sarılıyorlar ama günümüzde mezhebimizin gerçek liderleri olan gençler arasında Mesih'e ya da sizin temeller olarak sınıflandırdığınız şeylerden hiçbirine inanan bir tek kişi bile bilmiyorum diyor bu Avrupa'daki vaiz. Dostum, sizce abartıyor muyum? İnançtan dönüş zamanlarında yaşadığımız konusunda fazla mı telaşlanıyorum? Yahuda 1. bölüm 9. ayeti size tekrar hatırlatmak isterim. "Oysa baş melek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda İblisle çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı, ancak seni Rab azarlasın dedi," diyor. Bu ayet kutsal kitabın çok dikkat çekici bir ayetidir. West'in çevirisi şöyle: "Buna karşın baş melek Mikail, Musa'nın bedeni konusunda şeytanla tartışırken ona sadece "Rab seni azarlasın" dedi şeklindedir. Şeytan düşmüş bir yaratıktır ve Tanrı'nın düşmanı olduğunu da açıkça ilan etmiştir. Buna karşın Mikail, Musa'nın cesedi konusunda onunla çekişip tartışırken İblise bundan başka bir şey söylemedi. Mikail, İblis'in konumuna saygı gösterdi. İlk kilise atalarından biri olan Clement, Musa'nın cenazesini konu alan apokratif yazılarından birini ele alarak Mikail'e Musa'yı gömme görevi verildiğinde İblis kendisi maddenin ve maddesel olan her şeyin efendisi olduğundan bedenin kendisine ait olduğunu söyleyerek buna karşı çıktı. Mikail'in tek yanıtı "seni Rab azarlasın" olmuş şeklindedir. İblis ayrıca Musa'yı katillikle suçlamıştı. Ayrıca İblis'in Musa'nın daha sonra İsa'nın görünümünün değiştiği dağda gözükmesini engellemeye çalıştığı da önerilmektedir. Lucifer Tanrı'nın bir yaratığıydı ve belli ki Tanrı'nın yaratmış olduğu en üstün yaratıktı ve sonra onda kötülük bulundu. Kötülüğün gidip bir şey çaldığı anlamına geldiğini düşünmeyin. Onun içindeki kötülük kendi isteğini Tanrı'nın isteğine karşı koymasıydı. Gurur ve kibir doluydu ve Tanrı'dan bağımsız olmayı istiyordu. Tanrı'yı tahtından indirebileceğini düşünüyordu. Hiç olmazsa evrenin bir kısmı üzerinde egemenliği üstlenebileceğini düşünmekteydi. Tanrı, şeytanın bu dünyada asiliğini sürdürmesine izin vermiştir ve Tanrı'nın bunu yapmakta bir amacı var. Ama bu yaratık hala Tanrı'nın yaratmış olduğu evrenin bir kısmını ele geçirip onun yöneticisi olabileceğine inanmaktadır. Şeytanın yeryüzünün kendisinin olmasını istediğinden eminim. Oysa baş melek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda İblis'le çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı, ancak "seni Rab azarlasın" dedi. Mikail şeytanı lanetlemedi. Ona bir sürü sıfat yakıştırmadı. Birçoğumuzun bunu yapmaya istekli olduğundan kuşkum yok. Mikail bunu neden yapmadı biliyor musunuz? Çünkü Mikail bir baş melektir ve bütün yapması gereken "seni Rab azarlasın" demekti. Ona bir sürü şey söyleyebileceği halde bunu yapmadı. Neden? Çünkü Mikail onun konumuna saygı gösterdi. Lucifer Tanrı tarafından yaratılmış, daha sonradan düşmüş bir yaratıktı. Bu sizin ve benim öğrenmemiz gereken bir ders. Birçok inanlı Tanrı'nın önünde diz çekmeyi bile öğrenmemiştir. Dostum, sizler ve ben yaratığız ve O yaratıcıdır. Sizlerim ve benim O'nun yaptığı herhangi bir şeyi sorgulamaya ne hakkımız var ki? Beni yanlış anlamayın. Benim önüme çıkan her şeyi dindarca kabul ettiğimi düşünüyorsanız yanılırsınız. Ben O'na birçok kere "ben Tanrı'nın önünde pek çok sorusu olan ve neden bazı şeylerin başıma gelmesine izin verdiğini bilmek isteyen birisiyim. Belki siz de bunu yapıyorsunuz ve Tanrı'ya bunu soruyorsunuzdur ama Tanrı'nın yaratıcı olduğunu ve onun aynı zamanda bizim kurtarıcımız olduğunun bilincine varmamız da gerekir. O bizi sevendir. Ama bizim Tanrımız yüksek, kutsal ve yücedir. O adil ve doğru bir Tanrı'dır. Hiçbir zaman hata yapmaz. Hiçbir zaman yanlış bir şey yapmaz. Yaptığı her şey doğrudur ve bu yüzden sizler ve ben ona güvenebiliriz. Ama biz bunu yapıyor muyuz? Bizler onun otoritesine saygı gösteriyor muyuz? Onun kişiliğine saygı gösteriyor muyuz? O gün geldiğinde acaba İsa Mesih siz Rab Rab dediniz ama buyurduğum şeyleri yerine getirmediniz. Kendi kendinizin yoluna gittiniz ve kendi gözünüzde doğru olanı yaptınız diyebilir mi? İşte bu insanlığın resmidir. Ya sizler, ya ben, benim bugünkü halim, Başmelek Mikail bizim için büyük bir ders veriyor. Yahuda 1. bölüm 10. ayette ama bu kişiler anlamadıkları her şeye sövüyorlar. Öte yandan akıldan yoksun hayvanlar gibi içgüdüleriyle anladıkları ne varsa onları yıkıma götürüyor der. Elimden geldiğince bu ayeti sizin için anlaşılır kılmaya çalışayım. Çünkü bu ayet bu mektubun bir başka önemli ayetidir. Yahuda ama bunlar sövüyorlar dediğinde küfrettiklerini söylemek ister. Ama bu kişiler anlamadıkları her şeye sövüyorlar. Akıldan yoksun hayvanlar gibi içgüdüleriyle yaşıyorlar. Yahuda burada her ikisi de anlamak olarak çevrilen iki sözcük kullanır. Bunun farkına varmadan Yahuda'nın burada ne söylemek istediğini anlamak zordur. Birinci anlamak akılsal anlayış ve bilgi anlamına gelen eidodur. Görülmeyen şeylerden söz eder. Bilmek birçok insanın düşündüğü gibi bir test tüpüne dökebileceğiniz ya da bir mikroskobun altında bakabileceğiniz şeylerle sınırlı değildir. Hayatın iyi şeylerini bir mikroskobun altına koyamayacağınız, bir test tüpüne dökemeyeceğiniz gibi, örneğin harika bir müzik parçası içinde bunu yapamazsınız. Onu bir test tüpüne dökmeye çalışsanız ya da bir mikroskobun altına koymaya çalışırsanız ne olur? Müziğin sese çevrilmesi gerekir ve kulağın onu duyması gerekmektedir. Onu göremezsiniz. O görülmezdir. Sevgi de görülmez. Sevgiyi bir mikroskobun altına koyamazsınız. Dostum benim bildiğim pek çok şey var ve onları bir laboratuvar kanıtı olmadan biliyorum. Onları biliyorum çünkü onları yaşıyorum. Kutsal ruh onları yüreğim için gerçek kıldı ama bu kişiler anlamadıkları her şeye sövmektedir. Tanıdığım bir ilahiyatçı artık dirilişe inanmadığını söylemenin çok akıllıca bir şey olduğunu düşündü. Size bir şey söyleyeyim mi? Bilmediği çok şey vardı. Yahuda'nın burada anlamak için kullandığı ikinci sözcük anlayış anlamına gelen epistemei sözcüğüdür ki Vincent adlı yorumcu el becerilerinde yaratıcılık hakkında kullanıldığı duyumsal zevklerin var olduğu durumlar gibi hissedilebilir şeyler hakkında olduğunu bunu söyler. Bunlar işte test edilebilir şeylerdir. Bu insanların bildiği şeyler sadece dokunabildikleri ve görebildikleri şeylerdir. Hayvanlar gibidirler çünkü ne de olsa bir hayvan sadece samanı ya da otu ya da mısırı yiyebileceği başka bir hayvanı bilir. Yani sadece içgüdüleriyle bildikleri şeyleri bilirler. Örneğin sonbaharda ördekler güneye uçmaya başlar. Burada güzel bir yaz geçirdiler ama birdenbire kalkıp uçmaya başlarlar. Bazı insanlar bu ördekler çok akıllı, çok geçmeden kışın geleceğini, her yerin karla kaplanacağını, gölün donacağını biliyorlar der. Güneye gidiyorlar, gerçekten akıllılar derler. Hayır, akıllı değiller. İçgüdüleriyle hareket eden hayvanlar onlar. Kuşlar bunu anlayış sahibi oldukları için değil, içgüdülerini dinledikleri için yapar. Bu nesil sadece bir test tüpüne dökebileceğine inandığı şeylere meyil gösterdiği için kendisini çok akıllı sanıyor. Onlar bir hayvanın anlamadığı bir şeyi anlamıyorlar. Elçi Paulus'un adına Epignosis dediği daha yüksek bir bilgi düzeyine erişmemişlerdir. Paulus, kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu bilebilirsiniz. İsa'nın dünyanın kurtarıcısı olduğunu bilebilirsiniz derken işte Epignosis sözcüğünü kullanmaktadır. Sadece fiziksel şeyleri bilen bu adamlar bilinecek her şeyi bildiğini düşünüyorlar ve kendilerini bu şeylerle de kirletiyorlar. Yahuda'nın inançtan dönenler hakkında çizdiği resim de bu. İnançtan dönen kişilerin örneklerine bakacağız şimdi. Kain, Balam ve Korah örneği verilir. Yahuda 1. bölüm 11. ayet. Vay onların haline, çünkü Kain'in yolundan gittiler. Kazanç için kendilerini Balam'ınkine benzer bir yanılgıya kaptırdılar. Korah'ınkine benzer bir isyanda mahvoldular der. Yahuda şimdiye kadar İsrailoğulları asilik eden melekler Sodom ve Gomorra kentleri olmak üzere inançtan dönen gruplar hakkında 3 örnek verdi. Şimdi 3 bireyi daha örnek olarak göstermektedir. Vay onların haline diyor. Vay sözcüğü felaket ya da suçlama belirtir. Burada her iki anlamına gelmektedir. Yahuda inançtan önemli kuşlar için vay onların haline demektedir. Çünkü Kain'in yolundan gittiler diyor. Kain dindar bir adamdı ama aynı zamanda da doğaldı. Tanrı'ya inanıyordu ve dine de inanmaktaydı ama dinini kendi istediği şekilde yerine getiriyordu. Günahlı olduğunu inkar etti. Kan aracılığıyla kurtuluşu reddetti ve Tanrı'ya kendi istediği biçimde geleceğini düşündü. İbraniler 11. bölüm 4. ayet bizlere bu öyküyü kesin bir biçimde anlatır. Habil'in Tanrı'ya Kain'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanı sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. Kain de ölmüştür ve o da hala konuşmaktadır. Kain Mesih'e işaret eden kuzuyu getirmeyi reddetmişti. Yani Kain Tanrı'ya imanla gelmemişti. Tanrı insanın kendisine kurban olarak bir kuzu getirmesi gerektiğini, kan dökülmeden günahların bağışlanmasını ve günahın bedelinin ödenmesi gerektiğini söylediğinde Kain Tanrı'ya inanmamıştı. Kain Tanrı'ya kendi istediği biçimde gelebileceğini düşündü ve bu günümüzdeki inançtan dönmüş kişilerin de bir resmidir. İnançtan dönmüş kişi kendisinin liberal ve çağdaş olduğunu söyler ama dostum bu durum Aden bahçesi kadar eskidir. Aden bahçesinin hemen dışında Kain modernizm yanlısı ve liberaldi. Dine ve Tanrı'ya inanıyordu ama bunu Tanrı'nın istediği biçimde değil, kendi istediği biçimde yapmak istiyordu. Kazanç için kendilerini Balaam'ınkine benzer bir yanılgıya kaptırdılar der. Burada Balaam'ın yanılgısında görüyoruz. 2. Petrus 2. bölüm 15. ayette Balaam'ın yolu ve vahiy 2. bölüm 14. ayette Balaam'ın öğretisi olarak bu kutsal kitapta geçmektedir. 2. Petrus'ta Balaam'ın putperestlik olan açgözlülükte suçlu olduğu görülür. Kiralanmış bir vaizdir. Tanrı tarafından verilmiş olan armağanıyla para kazanmak istiyordu. Bu Balaam'ın yoluydu ve bu onun mahvına neden oldu. Ancak kişi paradan başka bir şeyin peşinde de olabilir. Ün, popülerlik, alkış, onay ya da konum peşinde olabilir. Bir insanı Balaam'ın yoluna koyan pek çok şey var. Yahuda bunun inançtan dönen kişinin işareti olduğunu söylemektedir. Vahiy kitabında Balaam'ın doktrinini görmekteyiz. Çölde Sayım 22. bölüm 25. ayette bu adamın İsrail ulusuna lanet getiremeyeceğini, bu yüzden Balak'a, İsrail ordugahına Moablı kadınlar yollayarak zinaya ve karışık evlilikler yoluyla evlerinde putperestliğe neden olabileceğini söylediği bildirilir. Şundan emin olabilirsiniz, yaratılıştan vahiy kitabına kadar Tanrı inanlarla, inanlı olmayanların evliliği konusunda bizi çok fazla uyarmaktadır. Hiçbir temele göre bu tür evliliklere göz yumamazsınız. Gençlerin bu konuda yeterince uyarılmamaları çok büyük bir talihsizliktir çünkü çok büyük mutsuzluklara bu yol açar. Yahuda'da bildirilen Balaam'ın yanılgısı Tanrı'nın İsrail'i günahlarından ötürü cezalandıracağı düşüncesiydi. Doğal ahlakın üzerinde bir ahlak olduğunu anlamamıştı. Doğru bir Tanrı'nın İsrail'i lanetlemesi gerektiğini düşünüyordu. Çarmıhın ahlakı hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Eski antlaşmada Tanrı'nın kendi otoritesini koruyabileceği ve onun kabul ettirdiği ama adil olduğu ve iman eden günahlıyı akladığı öğretilmektedir. Balaam, İsrail ulusu kendisine döndüğünde Tanrı'nın onları bağışlayacağını anlamamıştı. Bazen birisinin bir insanın nasıl iman ettiğini anlaması zordur. Öğrencilik yıllarımdayken Tanrı sözü elime geçti ve bu söz beni Mesih'e yöneltti. Rabbin hizmeti için eğitim görmek istedim ve çoğu kilise üyesi olan iş arkadaşlarım beni Rabbin hizmeti için nasıl eğitim görebileceğim konusunda bana yardımcı olamadılar. Bunun nasıl olacağını doğrusunu isterseniz ben de merak etmiştim. Tanrı'nın beni bağışladığını ve şimdi yeni bir hayatım olduğunu anlayamıyorlardı. Aynı zamanda buna pek inanmıyorlardı da. Bunu anlamadıkları için buna inanmadılar. Bu aynen Balaam'ın sorunuydu. Korah'ınkine benzer bir isyanda mahvoldular der. Korah'ın Musa'ya karşı bir isyana elebaşılık ettiğini Çölde Sayım 16. bölümde okuruz. Tanrı'nın önüne çıkabilecek tek kişinin Musa olmadığı sonucuna varmıştı. Korah, Musa'nın Tanrı tarafından verilmiş otoritesine karşı çıktı. Kutsal olan şeye dil uzatıyordu. Hatta Tanrı sadece Musa ile mi konuştu? Musa kendini ne sanıyor diye soruyordu. Aslında Musa kendisini yüksek ve üstün görmüyordu. Hatta Musa halkı Mısır'dan çıkaracak önder olmayı bile istememişti ama Tanrı Musa'yı çağırdı ve Korah adlı bu adam ona karşı isyan çıkarttı. Musa'nın yetkisine karşı çıktı. Kahinlerin konumuna dil uzattı ve öldü. Yani asi bir adamdı. Tanrı'ya karşı asilik etti. Yahuda bu tür asiliğin inançtan dönüşü nitelediğini söyler. Eski antlaşmadaki bu 3 kişi hakkında doğru olan bu şeylerin inançtan dönen kişiler için de geçerli olduğuna dikkat etmeliyiz. Kahin Tanrı'ya imanla yaklaşmanız gerektiğine ve insan günahlı olduğu için kan dökülerek kurban sunulması gerektiğine inanmıyordu. Eğer bir dininiz varsa size gereken her şeyin bu olduğuna inanıyordu. İnançtan dönen kişi bunu kabul edebilir. Balaam'ın yanılgısı kutsal bir tanrının günahı cezalandırması gerektiği ve günahkarların bağışlanamayacağı düşüncesiydi. İnançtan dönen kişi de aynı hatayı yapmaktadır. Mesih'in kurban olması nasıl olur da herkesi kurtarabilir diye sorar. İnsanın bunu kendisi için yapması gerekir der. Ve inançtan dönen kişi Korah'ın yaptığı gibi Tanrı'ya karşı asilik eder. Kendilerine ait olmayan bir otoriteyi üstlenmektedirler. Kürsüde durup Tanrı sözünü bildirmek yerine siyasetten söz ederler. Tanrı'nın ne söylediğini bildirmek yerine insanlara kendilerinin ne söylediklerini ve kendilerinin ne düşündüklerini bildirirler. Bir süre önce bir adam bana kilisemden ayrıldım, politika ve ekonomiden bahseden ve hükümet konusunda da bir otorite olma iddiasında olan bir vaizi dinlemekten bıktım. Her şeyi bildiğini sanıyor ve hiçbir zaman Tanrı sözünü kullanmıyor. Hiçbir zaman Tanrı'nın söylediklerini ya da Tanrı'nın düşündüklerini söylemiyor. Ve ben de onu dinlemekten bıktım dedi. Ben o adamın kilisesi hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ama vaizin inançtan dönmüş olduğunu varsayarım. Çünkü inançtan dönmüş birisinin yaptıklarını yapmaktadır. Eski antlaşmadaki bu üç adam bugün bize bunun örneğini verir. Aynı zamanda günümüzdeki inançtan dönmüş öğretmenleri de tanımlar. Yahuda mektubu son günlerde yaşayan inançtan dönmüş kişileri en canlı, en ayrıntılı, aynı zamanda da en dramatik ve en korkutucu şekilde tanımlamaktadır. Yahuda 12 ve 13. ayetler günümüzdeki inançtan dönmüş öğretmenleri tanımlar. Son günlerde yaşayan inançtan dönmüş kişiyi oldukça canlı ve ayrıntılı olarak tanımlamaktadır bu ayetler. Yahuda 1. bölüm 12. ayet, sevgi şölenlerinizde sizinle birlikte pervasızca yiyip içen bu kişiler birer kara lekedir. Yalnız kendilerini besleyen çobanlardır. Rüzgarın sürüklediği yağmursuz bulutlara, iki kez ölmüş, kökünden sökülmüş sonbaharın meyvesiz ağaçlarına benzerler der. Şimdi yine inançtan dönmüş öğretmenlerin tanımını Dr. West'in canlı çevirisiyle paylaşmak istiyorum. Bunlar sevgi şölenlerindeki gizli kayalardır. Kendilerini otluğa götüren çobanlar, rüzgarlarla sürüklenen susuz bulutlar, meyvesiz sonbahar ağaçları korkusuzca sizinle birlikte yiyip içmektedirler. İki kez ölmüş, kökünden sökülmüşlerdir der bu çeviride. Burada çok güzel bir resimle karşılaşıyoruz. Bunlar sevgi şölenlerinizdeki birer kara lekedir. Lekeler sözcüğünün daha iyi bir çevirisi gizli kayalardır. Gizli kayalar bir gemiyi parçalayabilir. Ve Paulus belli ki gizli bir kaya gibi olan inançtan dönmüş biriyle çarpışarak imanları batan iki adamın ismini de verir. İnançtan dönmüş kişi bir buzdağının tepesi gibidir. Çok az bir kısmı görülür ama eğer bir gemi ona çarparsa gemi batacaktır. İnançtan dönmüş bir kişi yüzünden imanları sadece sallanmış değil, aynı zamanda mahvolan ne kadar çok insan, özellikle de genç var. Bunlar sevgi şölenlerindeki birer kara lekedir diyor. Sevgi şölenleri ilk kilisede Rabbin sofrasından önce yapılmaktaydı. İnanlılar topluluğu geldiklerinde beraberlerinde yiyecek getirir, birlikte yemek yer ve paylaşlık ederdi. Fakirler fazla bir şey getiremezdi ama sahip olduklarını paylaşma zamanıydı. İnançtan dönen kişiler büyük bir iştahla geliyorlardı. Herkesten çok yerlerdi. Pervasızca yiyip içerler, sadece yiyecek konusunda değil, sürülerine yani topluluklarına Tanrı sözünü öğretmemeleri de sadece kendilerini düşündüklerini açıkça göstermekteydi. Milton arkadaşı Lysius hakkında yazarken böyle bir durumu tanımlar. Şiirinde büyük bir vaiz ve Tanrı sözünün iyi bir açıklayıcısı olan ve İrlanda kanalında boğulan genç için üzüntüsünü bildirir. Milton kendi zamanının İngiltere'sini şöyle tanımlamaktadır. Aç koyunlar bakıyorlar ama onları besleyen yok. Bu sözler kilise kürsüsündeki inançtan dönmüş kişiyi çok güzel bir şekilde resmetmektedir. Susuz bulutlardır diyor. Tanrı sözüyle doluymuş gibi görünürler ama boş ve kurudurlar. Uzun giysiler giyip büyük bir otoriteyle azametli yetkili seslerle konuşurlar. İnsanların önünde güzel konuşma sanatı hakkında dersler almışlardır. Kutsal kitaptan bir parçayı nasıl ruhsallaştırabileceklerini ve Tanrı'nın tasarlamış olduğundan tamamen farklı bir şey anlamına sokmayı çok iyi bilirler. Gökyüzüne kayıp giden ve yeryüzüne hiçbir tazelik getirmeyen güzel bulutlar gibidirler. Çocukken kıra gider, akrabalarımızın ektiği bostanlardaki çardaklarda bazen gecelerdim. Havada bulut oldukları zaman onları seyretmeye bayılırım. Havanın sıcak olması nedeniyle bazen yağmur yağmasını dilerdim o zamanlar ama o bulutlarda yağmur yoktu. Kar gibi beyaz yığınlardan başka bir şey değildiler. İçlerinde su yoktu. Yahuda da inançtan dönmüş kişileri işte böyle tanımlıyor. İçlerinde yaşam suyu yok. Tanrı sözü hakkında bir şey bilmezler. İki kez ölmüş, kökünden sökülmüş sonbaharın meyvesiz ağaçlarına benzerler. Rab İsa sahte öğretmenler hakkında uyarıda bulunarak Matta 7. bölüm 20. ayette şöyle der. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Yahuda inançtan dönmüş kişinin meyvesinin kurumuş olduğunu, iki kez ölmüş, kökünden sökülmüş olduğunu söyler. Dwight Moody adında bir yorumcu, bir adam bir kez doğarsa iki kere ölmesi gerektiğini, iki kez doğarsa sadece bir kez ölmesi gerektiğini söylemişti. Yahuda inançtan dönen kişilerin ruhsal bakımdan ölü olduğunu, suçlar ve günahlardan ölü olduğunu, buna karşı başkalarına yol göstermeye çalıştığını söyler. Ayrıca inançtan dönen kişinin bedeninde ölmelidir. Bu yüzden o iki kez ölmüştür. Bu inançtan dönen kişiyi tanımlayan bir resimdir ve Yahuda daha söyleyeceklerini bitirmemiştir. Yahuda 1. bölüm 13. ayette köpüğünü savuran denizin azgın dalgaları gibi ayıplarını çevreye savururlar. Serseri yıldızlar gibidirler. Onları sonsuza dek sürecek koyu karanlık bekliyor der. Bir önceki ayette onların rüzgarla sürüklenen bulutlar gibi olduğunu söylemişti. Bu adamlar genelde her pazar güncel olaylardan söz eder. Gazeteden ya da televizyondan gördükleri bir şeyi seçerler ve Rabbin günü için bu onların konusu haline gelir. O gün yapmaları gerektiği üzere Tanrı sözünün yorumunu vermezler. Yahuda burada onların köpüğünü savuran denizin azgın dalgaları gibi olduğunu söyler. Kürsüde durup büyük sözler söylerler. Dr. Tyer adında bir yorumcu, bu sahte öğretmenlerin rahat durmayan tutkuları tarafından sürüklendikleri, yüzleri kızarmadan sözleri ve hareketleriyle alçak ve terk edilmiş ruhlarını sergilediklerini söyler. Serseri yıldızlar diyor. Serseri yıldızlar uzayda dolaşıp durur. Hiçbir ekseni izlemedikleri için yasasızdırlar. Onları sonsuza dek sürecek koyu karanlık bekliyor. Bu cehennemden bahseder. Cehennemin simgelerinden bir tanesi ateştir ve diğeri de koyu karanlıktır. Ateş simgesi daha çok vurgulanır. Cehennem tabii ki gerçektir ama gerçek alevlerden oluştuğunu söylemek yeterli değil. Çünkü orada insanların yanı sıra ruhsal yaratıklar da olacak ve insanın en kötü günahları inançsızlık gibi ruhsal günahlar olacaktır. Bu yüzden fiziksel ceza da yeterli olmaz. Ben insanın keşke gerçek alevler olmasını isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü ateşten çok daha kötü olacağını düşünüyorum bu durumun. Diğer simge olan koyu karanlık benim için oldukça korkutucu. Ve ben kaybolmuş bir insanın kendi karanlığını, sadece fiziksel karanlığını değil, ruhsal karanlığını da kendisiyle birlikte taşıyacağına inanıyorum. Birçok ruhsal gerçek konusunda anlayış sahibi olan John Milton şu satırları yazar. Rahat vicdanının içinde ışığı olan, orada oturabilir ve aydınlık günün tadını çıkarabilir. Ama karanlık bir ruhu ve kirli düşünceleri gizleyen günün ortasında gecede gibidir. Kendi kendisinin zindanıdır. Bu harika. Benim düşüncem cehennemin korkunçluklarının oraya gidenler tarafından artırılacağıdır. Örneğin yeryüzünde cehennemin mutfağı adlı bir yer var. Oradaki evler diğer evlerden farklı mı? Ama orada oturan insanlar farklı. Bu fiziksel karanlıkla birlikte benim için sözlerle anlatılamayacak kadar korku verici. Karstbad mağaralarına ışıklar kapalıyken girdiyseniz gerçek karanlığın ne demek olduğunu bilirsiniz. Sonsuza dek orada olmaktan herhalde hiçbirimiz hoşlanmayız dostum.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise İsa

ile değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 13. Bölüm. Tövbe ediniz.
1: O sırada bazı kişiler gelip İsa'ya bir haber getirdiler. Pilatus'un nasıl bazı Celilelileri öldürüp kanlarını kendi kestikleri kurbanların kanına kattığını anlattılar. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Böyle acı çeken bu Celilelilerin bütün öbür Celilelilerden daha günahlı olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız. Ya da Şiloah'taki kule üzerlerine yıkılınca ölen o 18 kişinin Yeruşalim'de yaşayan öbür insanların hepsinden daha suçlu olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız.
0: Meyve vermeyen ağaç.
1: İsa şu benzetmeyi anlattı. Adamın birinin bağında dikili bir incir ağacı vardı. Adam gelip ağaçta meyve aradı ama bulamadı. Bağcıya bak dedi. Ben 3 yıldır gelip bu incir ağacında meyve arıyorum, bulamıyorum. Onu kes. Toprağın besinini neden boş yere tüketsin? Bağcı, efendim diye karşılık verdi. Ağacı 1 yıl daha bırak. Bu arada ben çevresini kazıp gübreleyeyim. Gelecek yıl meyve verirse ne iyi. Vermezse onu kesersin.
0: Beli bükük bir kadının iyileştirilmesi.
1: Bir şabat günü İsa havralardan birinde öğretiyordu. 18 yıldır içinde hastalık ruhu bulunan bir kadın da oradaydı. İki büklüm olmuş, belini hiç doğrultamıyordu. İsa onu görünce yanına çağırdı. Kadın dedi, hastalığından kurtuldun. Ellerini kadının üzerine koydu, kadın hemen doğruldu ve Tanrı'yı yüceltmeye başladı. İsa'nın hastayı şabat günü iyileştirmesine kızan havra yöneticisi kalabalığa seslenerek ''Çalışmak için 6 gün vardır.'' dedi. ''O günler gelip iyileşin. Şabat günü değil.'' Rab ona şu karşılığı verdi. ''Sizi ikiyüzlüler, her biriniz şabat günü kendi öküzünü ya da eşeğini yemlikten çözüp suya götürmez mi? Buna göre şeytanın 18 yıldır bağlı tuttuğu İbrahim'in bir kızı olan bu kadının da şabat günü bu bağdan çözülmesi gerekmez miydi?'' İsa'nın bu sözleri kendisine karşı gelenlerin hepsini utandırdı. Bütün kalabalık ise onun yaptığı görkemli işlerin tümünü sevinçle karşıladı.
0: Hardal tanesi ve maya.
1: Sonra İsa şunları söyledi. Tanrı'nın egemenliği neye benzer? Onu neye benzettiğini? Tanrı'nın egemenliği bir adamın bahçesine ektiği hardal tanesine benzer. Tane gelişip ağaç olur, kuşlar dallarında barınır. İsa yine Tanrı'nın egemenliğini neye benzettiğini dedi. O, bir kadının 3 ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır.
0: Dar kapı.
1: İsa köy kent dolaşarak öğretiyor, Yeruşalim'e doğru ilerliyordu. Biri ona, ''Ya Rab'' dedi, ''Kurtulanların sayısı az mı olacak?'' İsa oradakilere şöyle dedi, ''Dar kapıdan girmeye gayret edin. Size şunu söyleyeyim. Çok kişi içeri girmek isteyecek ama giremeyecek. Ev sahibi kalkıp kapıyı kapattıktan sonra dışarıda durup ''Ya Rab, kapıyı aç bize'' diyerek kapıyı vurmaya başlayacaksınız. O da size kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi bilmiyorum diye karşılık verecek. O zaman biz senin önünde yiyip içtik, sen de bizim sokaklarımızda öğrettin demeye başlayacaksınız. O da size şöyle diyecek. Kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi bilmiyorum. Çekilin önümden ey kötülük yapanlar. İbrahim'i, İshak'ı, Yakup'u ve bütün peygamberleri Tanrı'nın egemenliğinde, kendinizi ise dışarı atılmış gördüğünüz zaman aranızda ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktı. İnsanlar doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden gelecek ve Tanrı'nın egemenliğinde sofraya oturacaklar. Ve işte sonuncu olan bazıları birinci, birinci olan bazıları da sonuncu olacak.
0: Ey Yeruşalim!
1: Tam o sırada bazı ferisiler gelip İsa'ya, buradan ayrılıp başka yere git.

0: Herodes seni öldürmek istiyor dediler. İsa onlara şöyle dedi. Gidin o tilkiye söyleyin. Bugün ve yarın cinleri kovup hastaları iyileştireceğim. Ve üçüncü gün hedefime ulaşacağım. Yine de bugün, yarın ve öbür gün yoluma devam etmeliyim. Çünkü bir peygamberin Yeruşalim'in dışında ölmesi düşünülemez. Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim. Ama siz istemediniz. Bakın, eviniz ıssız bırakılacak. Size şunu söyleyeyim. Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.
1: 14. Bölüm. İsa bir Ferisi'nin evinde.
0: Bir Şabat günü İsa Ferisilerin ileri gelenlerinden birinin evine yemek yemeye gitti. Herkes onu dikkatle gözlüyordu. Önünde vücudu su toplamış bir adam vardı. İsa kutsal yasa uzmanlarına ve Ferisilere Şabat günü bir hasta iyileştirmek kutsal yasaya uygun mudur değil midir diye sordu. Onlar ses çıkarmadılar. İsa adamı tutup iyileştirdi, sonra eve gönderdi. İsa onlara şöyle dedi. Hanginiz oğlu ya da öküzü Şabat günü kuyuya düşer de hemen çıkarmaz? Onlar buna hiçbir karşılık veremediler. Yemeğe çağrılanların baş köşeleri seçtiğini fark eden İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Biri seni düğüne çağırdığı zaman baş köşeye kurulma. Belki senden daha saygın birini de çağırmıştır. İkinizi de çağıran gelip yerini bu adama ver diyebilir. O zaman utançla kalkıp en arkaya geçeceğiz. Bir yere çağrıldığın zaman git en arkada otur. Öyle ki seni çağıran gelince arkadaşım daha öne buyurmaz mısınız? O zaman seninle birlikte sofrada oturan herkesin önünde onurlandırılmış olursun. Kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir.
1: Şölen benzetmesi.
0: İsa kendisini yemeğe çağırmış olana da şöyle dedi. Bir öğlen ya da akşam yemeği verdiğin zaman dostlarını, kardeşlerini, akrabalarını ve zengin komşularını çağırma. Yoksa onlar da seni çağırarak karşılık verirler. Ama ziyafet verdiğin zaman yoksulları, kötürümleri, sakatları, körleri çağır. Böylece mutlu olursun. Çünkü bunlar sana karşılık verecek durumda değildirler. Karşılığı sana doğru kişiler dirildiği zaman verilecektir. Sofrada oturanlardan biri bunu duyunca İsa'ya Tanrı'nın egemenliğinde yemek yiyecek olana ne mutlu dedi. İsa ona şöyle dedi. Adamın biri büyük bir şölen hazırlayıp birçok konuk çağırdı. Şölen saati gelince davetlilere buyurun her şey hazır diye haber vermek üzere kölesini gönderdi. Ne var ki hepsi anlaşmışçasına özür dilemeye başladılar. Birincisi bir tarla satın aldım gidip görmek zorundayım rica ederim beni hoş gör dedi. Bir başkası 5 çift öküz aldım onları denemeye gidiyorum rica ederim beni hoş gör dedi. Yine bir başkası yeni evlendim bu nedenle gelemiyorum dedi. Köle geri dönüp durumu efendisine bildirdi. Bunun üzerine ev sahibi öfkelenerek kölesine koş dedi. Kentin caddelerine, sokaklarına çık. Yoksulları, kötürümleri, körleri, sakatları buraya getir. Köle, efendim buyruğun yerine getirilmişti ama daha yer vardı. Efendisi köleye çıkıp yolları ve çit boylarını dolaş. Bulduklarını gelmeye zorla da evim dolsun dedi. Size şunu söyleyeyim. İlk çağrılan o adamlardan hiçbiri benim yemeğimden tatmayacaktı.
1: İsa'nın öğrencileri.
0: Kalabalık halk toplulukları İsa ile birlikte yol alıyordu. İsa dönüp onlara şöyle dedi. Biri bana gelip de babasını, annesini, karısını, çocuklarını, kardeşlerini hatta kendi canını bile gözden çıkarmazsa öğrencim olamaz. Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen öğrencim olamaz. Aranızdan biri bir kule yapmak isterse, bunu tamamlayacak kadar parası var mı yok mu diye önce oturup yapacağı masrafı hesap etmez mi? Çünkü temel atıp da işi bitiremezse, durumu gören herkes bu adam inşaata başladı ama bitiremedi diyerek onunla eğlenmeye başlar. Ya da hangi kral başka bir kralla savaşa gittiğinde, üzerine 20 bin askerle yürüyen düşmana 10 bin askerle karşı koyabilir miyim diye önce oturup bir değerlendirme yapmaz? Eğer karşı koyamayacaksa öbürü henüz uzaktayken elçiler gönderip barış koşullarını ister. Aynı şekilde sizden kim varını yoğunu gözden çıkarmazsa öğrencim olamaz. Tuz yararlıdır ama tuz tadını yitirirse bir daha nasıl o tadı kazanabilir? Ne toprağa ne de gübreye yarar. Onu çöpe atarlar. İşitecek kulağı olan işitsin.
1: 15. Bölüm Kaybolan Koyun Benzetmesi.
0: Bütün vergi görevlileriyle günahkarlar İsa'yı dinlemek için ona akın ediyordu. Ferisilerle din bilginleri ise bu adam günahkarları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor diye söyleniyorlardı. Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Sizlerden birinin 100 koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse, 99'u bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? Onu bulunca da sevinç içinde omuzlarını alır, evine döner. Arkadaşlarını, komşularını çağırıp onlara, benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum der. Size şunu söyleyeyim. Aynı şekilde gökte tövbe eden tek bir günahkar için, tövbeyi gereksinmeyen 99 doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır.
1: Kaybolan para benzetmesi.
0: Ya da 10 gümüş parası olan bir kadın bunlardan bir tanesini kaybetse, kandil yakıp evi süpürerek parayı bulana dek her tarafı dikkatle aramaz mı? Parayı bulunca da arkadaşlarını, komşularını çağırıp benimle birlikte sevinin, kaybettiğim parayı buldum der. Size şunu söyleyeyim. Aynı şekilde Tanrı'nın melekleri de tövbe eden bir tek günahkar için sevinç duyacaklar.
1: Kaybolan oğul benzetmesi.
0: İsa, bir adamın iki oğlu vardı dedi. Bunlardan küçüğü babasına baba dedi. Malından payıma düşeni ver bana. Baba da servetini iki oğlu arasında paylaştırdı. Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gitti. Orada sefahat içinde bir yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etti. Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra o ülkede şiddetli bir kıtlık baş gösterdi. O da yokluk çekmeye başladı. Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girdi. Adam onu domuz gütmek üzere otlaklarına yolladı. Delikanlı domuzların yediği keçi boynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyordu. Ama hiç kimse ona bir şey vermedi. Aklı başına gelince şöyle dedi. Babamın nice işçisinin fazlasıyla yiyeceği var. Bense burada açlıktan ölüyorum. Kalkıp babamın yanına döneceğim, ona baba diyeceğim, Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et. Böylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü. Ona acıdı, koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Oğlu ona baba dedi. Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Babası ise kölelerine çabuk en iyi kaftanı getirip ona giydirin dedi. Parmağına yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin. Besili danayı getirip kesin, yiyelim, eğlenelim. Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu. Böylece eğlenmeye başladılar. Babanın büyük oğlu ise tarladaydı. Gelip eve yaklaştığında çalgı ve oyun seslerini duydu. Uşaklardan birini yanına çağırıp ne oluyor diye sordu. O da kardeşim geldi. Baban da ona sağ salim kavuştuğu için besili danayı kesti dedi. Büyük oğul öfkelendi. İçeri girmek istemedi. Babası dışarı çıkıp ona yalvardı. Ama o babasına şöyle yanıt verdi. Bak bunca yıl senin için köle gibi çalıştım. Hiçbir zaman buyruğundan çıkmadım. Ne var ki sen bana arkadaşlarımla eğlenmem için hiçbir zaman bir oğlak bile vermedin. Oysa senin malını fahişelerle yiyen şu oğlun eve dönünce onun için besili danayı kesti. Babası ona, oğlum sen her zaman yanımdasın. Neyim varsa senindir dedi. Ama sevinip eğlenmek gerekiyordu. Çünkü bu kardeşin ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu.
1: 16. Bölüm Kurnaz Kahya.
0: İsa öğrencilerine şunları da anlattı. Zengin bir adamın bir kahyası vardı. Kahya, efendisinin mallarını çarçur ediyor diye efendisine ihbar edildi. Efendisi kahyayı çağırıp ona, Nedir bu senin hakkında duyduklarım? Kahyalığının hesabını ver. Çünkü sen artık kahyalık edemezsin dedi. Kahya kendi kendine ne yapacağım ben dedi. Efendim kahyalığı elimden alıyor. Toprak kazmaya gücüm yetmez. Dilenmekten utanırım. Kahyalıktan kovulduğum zaman başkaları beni evlerine kabul etsinler diye ne yapacağımı biliyorum. Böylelikle efendisine borcu olanların hepsini tek tek yanına çağırdı. Birincisine efendime ne kadar borcun var dedi. Adam 100 ölçek zeytinyağı karşılığında. Kahya ona borç senedini al ve hemen otur 50 ölçek diye yazdı. Sonra bir başkasına senin borcun ne kadar dedi. 100 ölçek buğday dedi öteki. Ona da borç senedini al 80 ölçek diye yazdı. Efendisi dürüst olmayan kahyayı akıllıca davrandığı için övdü. Gerçekten bu çağın insanları kendilerine benzer kişilerle ilişkilerinde ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar. Size şunu söyleyeyim. Dünyanın aldatıcı servetini kendinize dost edinmek için kullanın ki bu servet yok olunca sizi sonsuza dek kalacak konutlara kabul etsinler.
1: Servet ve güvenilirlik.
0: En küçük işte güvenilir olan kişi büyük işte de güvenilir olur. En küçük işte dürüst olmayan kişi büyük işte de dürüst olmaz. Dünyanın aldatıcı serveti konusunda güvenilir değilseniz gerçek serveti size kim emanet eder? Başkasının malı konusunda güvenilir değilseniz kendi malınız olmak üzere size kim bir şey verir? Hiçbir uşak iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem paraya kulluk edemezsiniz. Parayı seven Ferisiler bütün bu sözleri duyunca İsa ile alay etmeye başladılar. O da onlara şöyle dedi. Siz insanlar önünde kendinizi temize çıkarıyorsunuz ama Tanrı yüreğinizi biliyor. İnsanların gururlandıkları ne varsa Tanrı'ya iğrenç gelir. Kutsal yasa ve peygamberlerin devri Yahya'nın zamanına dek sürdü. O zamandan bu yana Tanrı'nın egemenliği müjdeleniyor ve herkes oraya zorla girmeye çalışıyor. Yerin ve göğün ortadan kalkması kutsal yasanın ufacık bir noktasının yok olmasından daha kolay. Karısını boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Kocasından boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.
1: Dilenci ile zengin adam.
0: Zengin bir adam vardı. Mor ince keten giysiler giyer, bolluk içinde her gün eğlenirdi. Her tarafı yara içinde olan Lazar adında yoksul bir adam bu zenginin kapısının önüne bırakılırdı. Zenginin sofrasından düşen kırıntılarla karnını doyurmaya can atardı. Bir yandan da köpekler gelip onun yaralarını yalardı. Bir gün yoksul adam öldü. Melekler onu alıp İbrahim'in yanına götürdüler. Sonra zengin adam da öldü ve gömüldü. Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim'i ve onun yanında Lazar'ı gördü. Ey babamız İbrahim, acı bana diye seslendi. Lazar'ı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinletsin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum. İbrahim, oğlum dedi. Yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını unutma. Şimdi ise o burada teselli ediliyor. Sen de azap çekiyorsun. Üstelik aramıza öyle bir uçurum kondu ki ne buradan size gelmek isteyenler gelebilir ne de oradan kimse bize gelebilir. Zengin adam şöyle dedi. Öyleyse baba sana rica ederim Lazar'ı babamın evine gönder. Çünkü 5 kardeşim var. Lazar onları uyarsın ki onlar da bu ıstırap yerine düşmesinler. İbrahim onlarda Musa'nın ve peygamberlerin sözleri var. Onları dinlesinler dedi. Zengin adam hayır İbrahim baba dinlemezler dedi. Ancak ölüler arasından biri onlara giderse tövbe ederler. İbrahim ona eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse ölüler arasından biri dirilse bile ikna olmazlar dedi.
1: 17. bölüm. Günah, iman ve görev.
0: İsa öğrencilerine şöyle dedi. İnsanı günaha düşüren tuzakların olması kaçınılmazdı. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Böyle bir kişi bu küçüklerden birini günaha düşüreceğine, boynuna bir değirmen taşı geçirilip denize atılsa kendisi için daha iyi olur. yaşantınıza dikkat edin. Kardeşiniz günah işlerse onu azarlayın. Tövbe ederse bağışlayın. Günde 7 kez size karşı günah işler ve 7 kez size gelip tövbe ediyorum derse onu bağışlayın. Elçiler Rab'be imanımızı artır dediler. Rab şöyle dedi. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dut ağacına kökünden sökül ve denizin içine dikil dersiniz, o da sözünüzü dinler. Hanginizin çift süren ya da çobanlık eden bir kölesi olur da tarladan dönüşünde ona çabuk gel sofraya otur der. Tersine ona yemeğimi hazırla, kuşağını bağla, ben yiyip içerken bana hizmet et, sonra sen yiyip içersin demez mi? Verdiği buyrukları yerine getirdi diye köleye teşekkür eder mi? Siz de böylece size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra biz değersiz kullarız, sadece yapmamız gerekeni yaptık diye.
1: 10 cüzamlı.
0: Yeruşalim'e doğru yoluna devam eden İsa, Samiriye ile Celil arasındaki sınır bölgesinden geçiyordu. Köyün birine girerken onu cüzamlı 10 adam karşıladı. Bunlar uzakta durarak İsa, Efendimiz halimize acı diye seslendiler. İsa onları görünce gidin kahinlere görünün dedi. Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlendiler. Onlardan biri iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü. Yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti. Bu adam Samiriyeliydi. İsa, iyileşenler 10 kişi değil miydi diye sordu. Öbür 9'u nerede? Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı? Sonra adama ayağa kalk git dedi. İmanın seni kurtardı.
1: Tanrı'nın egemenliği ne zaman gelecek?
0: Ferisiler İsa'ya Tanrı'nın egemenliği ne zaman gelecek diye sordular. İsa onlara şöyle yanıt verdi. Tanrı'nın egemenliği göze görünür bir şekilde gelmez. İnsanlar da işte burada ya da işte şurada demeyecekler. Çünkü Tanrı'nın egemenliği içinizdedir. İsa öğrencilerine şöyle dedi. Öyle günler gelecek ki İnsanoğlunun günlerinden birini görmeyi özleyeceksiniz ama görmeyeceksiniz. İnsanlar size işte orada, işte burada diyecekler, gitmeyin, onların arkasından koşmayın. Şimşek çakıp göğü bir ucundan öbür ucuna dek nasıl aydınlatırsa, insanoğlu kendi gününde öyle olacaktır. Ama önce onun çok acı çekmesi ve bu kuşak tarafından reddedilmesi gerekir. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa, İnsanoğlunun günlerinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Sonra tufan gelip hepsini yok etti. Lut'un günlerinde de durum aynıydı. İnsanlar yiyip içiyor, alıp satıyor, tohum ekiyor, ev yapıyorlardı. Ama Lut'un Sodom'dan ayrıldığı gün gökten ateşle kükürt yağdı ve hepsini yok etti. İnsanoğlunun ortaya çıkacağı gün durum aynı olacaktır. O gün damda olan evdeki eşyalarını almak için aşağı inmesin. Tarlada olan da geri dönmesin. Lut'un karısını hatırlayın. Canını esirgemek isteyen onu yitirecek, canını yitiren ise onu yaşatacaktır. Size şunu söyleyeyim. O gece aynı yatakta olan iki kişiden biri alınacak, öbürü bırakılacak. Birlikte buğday öğüten iki kadından biri alınacak, öbürü bırakılacak. Onlar İsa'ya bu olaylar nerede olacak Rab diye sordular. O da onlara leş neredeyse akbabalar da oraya üşüşecek dedi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İçsel sakinlik. Çevremizdeki her şeyin bir çatışma girdabında dönmesi harikadır. Zor zamanlarda ihtiyacımız olan esenliktir. Esenlik, iyi olma hissinden çok daha fazlasıdır. Bunun temelinde Pavlus'un esenlik müjdesi dediği, günlük sıkıntılarımızı aşan, gelecek güvencesi veren iyi haber vardır. Bugün Tanrı'nın esenliğini yaşıyor musun? Bizi dinlemeye devam et. Bugün Pastor Lutzer'ın Efesliler kitabından aldığı Gözle Görünmeyen Savaş dizisine devam edeceğiz. Bu görünmez savaşla mücadelemizde bize yardımcı olmak için Efesliler kitabına bakacağız. Esenlik müjdesini yayma hazırlığı hakkında daha fazla şey öğrenmek için Efesliler 6. bölümü açalım.
2: Bildiğiniz gibi bu mesaj dizisinde hepimizin bir ruhsal savaşın içinde olduğumuzu öğreniyoruz. Ruhsal savaşta olduklarının farkında olmayanların herkesten daha savunmasız olduklarını görüyoruz. Şeytan adında ruhsal bir düşmanla karşı karşıyayız. Kutsal kitap onun için pek çok farklı ad kullanır. Bunlardan biri düşmandır. 1. Petrus 5. bölüm 8. ayet şöyle der. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. O bize karşıdır. O bizim düşmanımızdır. Onun için kullanılan başka bir ad iblistir ve iftiracı anlamına gelir. Birine iftira attığın zaman onun için çalışıyorsun demektir. Başka bir adı Lucifer'dir, seherin oğlu. Kötü olan, baştan çıkaran demektir. Bu adların hepsinin bir anlamı vardır ve aynı varlığa işaret eder. Şimdi tabii onun altında sayısını bilmediğimiz kadar belki on binlerce yani sayısız ruh var. Kutsal kitap onları onun işini yapan melekler olarak adlandırır. Şeytan aynı anda her yerde bulunamaz. Yani aynı anda hem Alaska'da hem de Japonya'da olamaz. Aynı anda yalnızca tek bir yerde bulunabilir. Ama ordusu ve düzeni nedeniyle her yerdeymiş gibi görünür. Kötü etkisi her yerdedir. Şeytan ne yapmak istiyor? Onun yapmak istediği şey öncelikle ruhlarımızı ele geçirmektir. Ve evet, bu günümüzde de yaşanabilir. Buna hiç kuşku yok. Günümüzde de oluyor. Ruhunu ele geçiremiyorsa, ruhunu işgal edemiyorsa ruhuna sahip olmak ister. Ruhunu ele geçiremediği ama sahip olduğu pek çok kişi vardır. Mesih'e iman etmedikleri için onun yani şeytanın tarafındadırlar. Eğer bunu yapamazsa özellikle Hristiyanlara karşı kullandığı silah ruhlarını kirletmektir. Çünkü ruhlarımız kirlendiğinde Tanrı'yla paydaşlığımız kesilir. Bunu daha önce hiç yaşamadın mı? Tanrı'yla paydaşlık ederken televizyonda ya da bir filmde cinsellik içeren bir sahne görürsün. Orada bir kirlenme ve paydaşlıktan kopma söz konusu olur. Şeytan tam olarak bunu ister. Tanrı'yla paydaşlık içinde olduğumuz gerçeğinden nefret ettiğini unutma. Ruhumuzu kirletemezse o zaman da bizi rahatsız etmek ister. Esenliğimizi bozmak ister. Çünkü esenliğimiz bozulduğunda imanla yaşayamayız. Sevincimiz olmaz ve yaşamımız birbiri ardına gelen korkunç deneyimlerden ibaret olur. Kutsal yazılarda şeytan düştüğünde meleklerin üçte birinin onunla birlikte düştüğüne dair işaretler bulunmaktadır. Bu aslında Vahiy 12'ye dayanır. Ejderhanın kuyruğunun gökteki yıldızların üçte birini sürükleyip yeryüzüne attığını söyler. Yıldızlar bazen ruhsal varlıklara işaret eder. Daha sonra şeytanın Mesih'e nasıl saldırdığından ya da saldırmaya teşebbüs ettiğinden söz eder. Pek çok teolog bu nedenle meleklerin üçte birinin Tanrı'ya karşı isyan etmeye devam ettiğine ve her zaman Tanrı'ya isyan edeceklerine inanır. Nedenlerinden söz etmek için yeterli zamanımız yok ama bu melekler kurtulamaz. Bununla birlikte meleklerin kalan üçte ikisi kurtulmuştur. Kutsal kitap bu meleklere ilahi bir kararla düşmekten kurtarılmış, seçilmiş melekler adını verir. Şeytanın ne kadar öfkeli olduğunu tahmin edebiliyor musun? Öfkelidir çünkü Tanrı'ya lanet okuyan her dile ya da deyim yerindeyse ruhsal varlığa karşılık iki kişi Tanrı'yı övmektedir. Ancak onu öfkelendiren başka bir şey daha var. bize karşı bu kadar öfkeyle, bu kadar acımasız bir nefretle savaşmasının nedeninin kutsal kitabın tam olarak ne öğrettiğini bilmesi olduğundan eminim. Aynı onun gibi günaha düşmüş olsak da Adem itaatsizlik etti ve hepimiz bu itaatsizliğe katıldık. Başımıza böyle bir şey gelmiş olsa da kutsal kitap şeytanın bir şeyler bildiğini öğretir. Bir zamanlar Tanrı'nın huzurunda kendisinin sahip olduğu ayrıcalıklı konumun bile üstüne İsa'nın yaptıkları sayesinde çıkarıldığımızı bilir. Bu daha uzun bir öykü ama bence tapınma önderi olarak onun sorumluluklarından biri bütün meleklerin tapınmalarının Tanrı'ya ulaştığından emin olmaktı. Kutsal kitap onun bu tapınmanın bir kısmını çalmaya başladığını ve bunun onun düşmesine neden olduğunu söyler. Ve şimdi bizim o meleklerden üstün olduğumuzu biliyor. Bir zamanlar seherin olduğuyken bulunduğu yerden daha yukarıda, çok daha yukarıda olacağız. Nedenini söyleyeyim. Bu beden almanın bir parçasıdır. Kutsal kitap bu yüzden Yüce Tanrı'nın oğulları ve kızları olduğumuzu söyler. Hiçbir melek böyle bir konuma sahip değildir. Bundan daha da heyecan verici olanı Tanrı'nın mirasçıları, İsa ile ortak mirasçılar olmamızdır çünkü o bize kardeşlerim der. Vay canına, çok daha üstünde ve şöyle der. Ben nasıl galip gelerek babamla birlikte babamın tahtına oturdumsa galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim. İsa, ben nasıl galip gelerek babamla birlikte babamın tahtına oturdumsa dedi. Tanrı'nın tahtında İsa ile birlikte oturacağımız düşüncesinden büyük bir tutkuyla nefret eder. Senden de büyük bir tutkuyla nefret eder. Tanrı neden onu ortadan kaldırmıyor? Neden onu başka bir gezegene sürgün etmiyor? Neden onu yok etmiyor diye sorabilirsin. Şaşırtıcı bir cevap vereceğim. Tanrı'nın imanlıların sevincini ve mutluluğunu arttırması için şeytana izin verdiğine inanan Püritenlerin haklı olduklarına inanıyorum. Bunun nedeni de onu yenmek kadar görkemli bir şey yoktur. Tanrı'yı daha fazla yücelten bir şey yoktur. Şeytanı yenilgiye uğratmak kadar Tanrı'ya olan bağlılığımızı ilan eden başka bir şey yoktur. Bugünkü metnimiz son iki mesajda oldu ve sonraki üç mesajda olmaya devam edeceği gibi Efesliler kitabının 6. bölümüdür. Burada sözü edilen şeytanın hilelerine, düzenlerine karşı koyabilmemiz için Tanrı tarafından bize verilen zırhı inceliyoruz. Metnimiz tam olarak bunu söylüyor. Efesliler 6. bölüm 13. ayetten başlamak istiyorum. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Böylece belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Bu mesaj birkaç hafta önce vaaz edilmişti. En son doğruluk zırhı üzerine bir mesaj paylaşmıştık. Burada olmadığın için vaazı kaçırdıysan mutlaka dinlemelisin. Çünkü kendini suçlayan ruhun çözümü doğruluk zırhıdır. Kendini suçlamanın ve suçluluk duygusunun çözümü doğruluk zırhıdır. Doğruluk zırhını giydik ve bugün 15. ayet, ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Şimdi Pavlus'un bunu Romalı bir askere zincirlenmiş bir şekilde yazdığını unutmayalım. Bunlar Pavlus Roma'da tutukluyken yazılmış hapishane mektuplarıdır. Pavlus oradadır, gözünün önünde duran örneği yani askeri kullanır. Romalı askerler ayakta iyi durabilmek için kramponların antik versiyonu olan metal topuzlu ayakkabılar giyerlerdi. Ayaklarının yere sağlam basması için ayakkabılarının dizlerine kadar gelen kayışları vardı. Sağlam bir şekilde ayakta duramazsan belini gerçekle kuşatmak, doğruluk zırhını giymek ne işe yarar? Pavlus şunu söylüyor. Esenlik getiren müjdeye sımsıkı sarılmalıyız. Esenlik müjdesine sımsıkı sarılarak yerimizde durmalıyız. Burada bulunan Hristiyanlar, esenliğiniz yoksa esenliğe nasıl sahip olacağınızı öğrenmek için doğru yere geldiniz. Tanrı müjdenin verdiği esenliğe sahip olmamızı istiyor. Herkes esenlik ister. Pazar okulu öğretmeni esenlik ister. Müjdeci esenlik ister. Ben esenlik istiyorum. Uyuşturucu bağımlıları esenlik ister. Alkolikler esenlik ister. Kötü insanlar esenlik ister. Kutsal kitap, kötüler çalkalanan deniz gibidir. O deniz ki rahat duramaz. Suları çamur ve pislik savurur der. Bulundukları her yere yıkım getirseler de kötüler de esenlik ister. Herkes esenlik ister ama bizden esenliğimizi çalan bazı hırsızlar vardır, öyle değil mi? Hırsızlar öncelikle içsel yaşamımızı böler. Sözünü ettiğim suçluluk duygusu ve kişinin kendinden nefret etmesi. Öfke, kıskançlık gibi esenliğimizi çalan içsel günahlardan söz ediyorum. Esenliğimizi çalan başka şeyler de vardır. Onlar da dış etkenlerdir. Parasal sıkıntılar ve insanlar gibi. Esenliğini çalan bir insan tanıyor musun? Her yerdeler, öyle değil mi? Birilerinin esenliğini çaldığın için şu anda seni düşünüyor olabilirler. Sevincine yürekten bağlı olmayan insanlarla ilişki halinde olabilirsin. Böyle insanlarla karşılaştın mı? Esenliğini bu şekilde çalarlar. O zaman çözüm nedir? Çözüm esenlik müjdesidir. Bu vaaz bittiğinde esenliğe sahip olmak için tam olarak ne yapmamız gerektiğini bilerek ayrılmanı istiyorum, tamam mı? Peki, esenlik müjdesi nedir? Paulus bunlara Efesliler kitabında değindiği için Efesliler kitabını ele alalım. Efesliler 2. bölüme geri dönelim. Esenlik konusundan söz ettiği 2. bölüme bakalım. Bu bize yerimizde nasıl duracağımızı ve Paulus'un bizden nasıl ayaklarımıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerimizde durmamızı beklediği konusunda bir fikir verecektir. İlk önce 2. bölüm 13. ayete bakalım. Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa'da Mesih'in kanı sayesinde yakın kılındınız. Bunu çok seviyorum. 14. ayette şöyle der: Mesih'in kendisi barışımızdır. Yalnızca esenlik vermez. O esenliktir. Yetkiyle size esenlik bırakıyorum diyen bir kurtarıcımız var. Bu tür sözler bir başkasının ağzından çıksa çok saçma olurdu. Örneğin Freud'un "size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum, ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum" dediğini hayal edebiliyor musun? Tabii ki o bunu söyleyemez. Psikoterapinin insanları esenliğe götürebileceğini düşünüyordu, ancak bu çok tartışmalı bir önermedir. Yalın gerçek şudur: yüreklerimizde esenliğin doğmasını sağlama yetkisine de becerisine de sahip olan İsa esenlik verir. Kutsal kitapta sana güvendiği için düşüncelerinde sarsılmaz olanı tam bir esenlik içinde korursun der. Buna iman etmeliyiz. Arkadaşlar, bugün sizi esenlikle gitmeye teşvik ediyoruz. Bir imanlı olarak bu senin mirasındır.
3: Yedi bölümden oluşan Gözle Görünmeyen Savaş dizisinin 4. mesajı olan Esenlik Müjdesini Yayma Hazırlığı adlı mesaja bugün başlamış olduk. Bir dahaki sefere Tanrı'nın sahip olmamızı istediği esenliği bizden çalabilecek birçok şey hakkında konuşmaya devam edeceğiz.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Hayatımızda ufak tefek bir şeyleri değiştirerek, farkındalık oluşturarak, denge sağlayarak bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Özellikle gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve genç nesli yetiştirenler. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugünkü konumuz aslında gayet önemli. Nedir bugünkü konumuz?
1: Bugünkü konumuz zihinsel sağlığımızı nasıl geliştiririz? Bunun üzerine konuşacağız.
0: Peki sen o zaman o güzel girişlerinden yap, sonra da üzerine konuşalım.
1: Evet, hatırlarsanız sağlık konusunu anlatırken sağlığın fiziksel ve ruhsal boyutlarından ibaret olmadığından söz etmiştik. Bugün zihinsel sağlığımızı nasıl geliştirebileceğimizden söz edeceğiz aslında.
0: Evet. Tamam, hemen sorularınla başlamak ister
1: hemen
0: misin?
1: Hemen başlamak isterim tabii
0: evet,
1: ki.
0: Evet, sonra süremiz yetmiyor çünkü. Buyurunuz evet. Efendim.
1: Psikolojik olarak sağlıkla zihinsel sağlık aynı şeyler mi?
0: Tabii ki de değil. Zaten sen böyle bir soru soruyorsan değildir ki soruyorsundur. Evet. Ruhsal sağlığımız evet duygusal anlamdaki dengemizle alakalı ama zihinsel sağlığımız daha çok bir şeye odaklanabilmek, kısa sürede daha verimli işler çıkarabilmek. Hani bazen şöyle bir şey vardır, ne bileyim öğretmenlerimiz mesela okuldayken bir şeyler anlatır. Bazen onu o derste anlarız, müthiş şekilde odaklanabiliriz. Ya da işte soru çözüyoruzdur, o ne kadar hızlı çözüyoruz, hemen okuduğumuzu anlayabiliyoruz. Kitap okurken ya da işte paragraf sorularını vesaire çözerken. Ya da eğer işte çalışıyorsak bize bir şeyler anlatılıyordur ve ne istendiğini çok rahat bir şekilde anlarız. Ve gayet de böyle kolay bir şekilde çözümler üretebiliriz, fikirler bulabiliriz. İşte bir proje vardır, onunla alakalı yaratıcı bir fikir bulmamız gerekiyordur. Hop şıp diye aklımıza geliverir vesaire. İşte bunlar bizim aslında zihinsel olarak sağlıklı olduğumuz dönemlerdir.
1: Evet.
0: Zihinsel sağlık daha odaklanmayla ve üretkenlikle alakalı. Bilmiyorum anlatabildim mi? Kendimizi nasıl hissettiğimizle değil, verimliliğimizle alakalı bir sağlık türü. Türü diyelim artık ne diyeyim.
1: Peki sen zihinsel olarak sağlıklı hissediyor musun? Sağlıklı mısın?
0: Tereddüt ettim şimdi düşünüyorum. Evet, genelde baktığım zaman hala üretirken kısa sürede yüksek kalitede bir şeyler üretebiliyorum. Konuşurken bile anlaşılıyor. Konuşurken bile kekelememizden... ya da işte cümlelerin başıyla sonunun birbirine tutup tutmamasından eğer bir konuya tam olarak hakimsek, hakim olduğumuzu varsayıyoruz tabii ki. Onu doğru bir şekilde aktarabiliyor muyuz bundan anlayabiliriz. Zihinsel olarak sağlıklı mıyız? Bakıyorum evet kendimi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Konuşmamda herhangi bir dağınıklık şu an için yok. Bakacağız şimdi bugün benim zihinsel sağlığımı ölçebiliriz. Program boyunca eğer kendimi doğru bir şekilde ifade etmeye devam edebilirsem, üretken de olduğum bir dönemdeyim. Bir şeyleri öğrenmem, işte aklımı tutmam vesaire de gayet yerinde, güzel, evet o ortalamanın üzerindeyim. Sağlıklı olduğumu söyleyebilirim kısacası.
1: Evet.
0: Sen sağlıklı mısın sence?
1: Yani öyleyimdir herhalde diye düşünüyorum.
0: İşte bakabilirsin bunun kriterleri var.
1: Bakacağız.
0: Mesela üretken olduğun bir dönemde misin?
1: Yani çok değil ama yine de üretmeye devam ediyorum.
0: Aklına fikirler geliyor mu? Problem olduğu zaman çözümünü bulabiliyor musun? Cümle kurmakta zorlanmadığın, akıcı olarak konuşabildiğin bir dönem mi? Sonrasında hayatında mesela yapmayı unuttuğun şeylerin azaldığı bir dönem mi? Geçenlerde ben mesela çantamı unuttum bir yerde. İkinci bir çantam vardı ve unuttum. Böyle dalgınlıklardan bahsetmiyoruz ama genel odaklanma kabiliyetimizden bahsediyoruz. Ama eğer o zaman yani bu süreçte diyelim ki pek çok şeyi pek çok ayrı ayrı yerde unutuyorsanız orada bir sorun var demektir. O ayrı mesele. Ya da sana anlatılanları kolaylıkla algılayabiliyor musun? Bir şeyler aklında kalıyor mu?
1: Evet.
0: Böyle kriterlere göre zihinsel olarak sağlıklı mıyız değil miyiz anlayabiliyoruz.
1: Evet. Peki zihinsel açıdan sağlıksız olduğumuzda ne oluyor? Ya da tam tersi zihinsel açıdan sağlıklı olmanın ne yararı var? Belki biraz bunun üzerine konuşabiliriz.
0: Evet. Zihinsel olarak sağlıksız olduğumuzda çok dağınık oluyoruz. Aslında genel olarak olan şey zaman yönetiminde başarısız oluyoruz. Neden? Çünkü normalde 5 dakikada yapabileceğimiz iş 3 saat sürüyor. Teknik aksaklıklardan söz etmiyorum. Ne bileyim, elektrik gitmiştir, internet gitmiştir, bir şey olmuştur. Bunlardan söz etmiyorum. Ama normalde bir şey üretirken ya da öğrenirken yarım saatte yapabileceğimiz iş böyle saatler almaya başlıyorsa sağlıksızız ve zaman kaybediyoruz. Yetiştiremiyoruz. Çok fazla zamanımız alıyor. Bu sefer kendimize vaktimiz kalmıyor. Yani ödevimizi mesela bir saatte yapıp daha sonra dışarı çıkıp birazcık keyif yapmak, hani stres atmak varken, eğlenmek varken o ödev bitmiyor. O bir saatte yapılabilecek ödev bitmeyince ne oluyor? Biz eğlenemiyoruz. Biz işte stresimizi atamıyoruz. Dolayısıyla bu bir kısır döngü haline gelmeye başlıyor. Daha çok zamanı yine cebelleşerek, ödev yaparak, öğrenerek, çalışarak vesaire proje üreterek geçirdiğimiz için kendimize iyice hiç zaman kalmıyor. Kendimize zaman ayıramadıkça zihinsel sağlığımız bozuluyor. Bu böyle bir kısır döngü haline gelebiliyor. Sağlıklı olmanın ne yararı var? Bir, her şey daha kısa sürede çözülebilir. İki, her şeyin kalitesi artar. Yani verdiğimiz ödevin, bulduğumuz fikrin, çözümlerimizin, geliştirdiğimiz projelerin kalitesi artar. Dolayısıyla bu bize okuldaysak not olarak döner ya da işte sınav sonucu olarak döner. İş hayatındaysak verimli olduğumuz için yani belki takdir olarak dönebilir ya da iş hayatımızda başarı olarak herhangi bir şekilde döner. Kısacası genelde böyle şeyler bize bir şekilde başarı notu olarak dönüyor hayatta. Doğal olarak da ilerisinde kariyerimizde ilerleme olarak dönebilir. Maddi açıdan bir kazanç olarak da dönebilir ya da çevremizi geliştirir ve önümüzde daha fazla fırsatlar açabilir, kapılar açabilir. Değil mi?
1: Evet, katılıyorum.
0: Kısa bir ara verelim. O arada eğer bize sorularınız varsa, değinmemizi istediğiniz konular varsa lütfen bize ulaşın.
1: Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz Radyo Light'ın ışık saçan dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün zihinsel sağlıktan söz ediyoruz. Bir giriş yaptık kısaca ve dedik ki ne durumlarda zihinsel olarak sağlıklı olup olmadığımızı anlayabiliriz. Ufak bir liste saydık ve zihinsel sağlık nedir? Odaklanmak dedik, verimlilik dedik, üretkenlik dedik. Zaman yönetimi konusunda bize yarar sağladığından söz ettik ve işte sağlıklıysak ne olur bu açıdan, sağlıksızsak ne olur bu açıdan bunlara değindik ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Hı hı.
1: Zihinsel sağlığımızı nasıl geliştirebiliriz? Artık birazcık buna bakabiliriz sanırım.
0: Evet, nasıl geliştireceğiz? Çünkü bu kısmı daha önemli.
1: Evet.
0: Birincisi tabii ki bilinç oluşturmak çok önemli. Hı-hı. Zihinsel sağlık nedir? Ben bu konuda sağlıklı mıyım, sağlıksız mıyım? Kendime 10 üzerinden kaç veririm? Kaç verirsin kendine 10 üzerinden?
1: Yani buna bir bakmam lazım. Her şeyde çok sağlıklı olabildiğimi söyleyemem tabii ki. Bir incelemem gerekiyor yani benim de.
0: Ben bu ara kendime bir 8 veririm.
1: Ne güzel.
0: Yani genelde güzel. Bazı dalgınlıklarım haricinde Hı-hı. 8 veriyorum. Ama çok böyle bol keseden dağıtan biri değilim. Notları o kadar çok, hani notum kıt da değildir ama tam 8 veriyorum. Evet, bir üst seviyede belki daha az hata yapar ya da daha kısa sürede bir şeyler yapabilir hale gelebilirdim. Ama evet, 8 iyidir. Hani onu da kendimize 10-10'luk genelde çok da vermiyoruz yani böyle. Çok da bol keseden dağıtmamak lazım. Evet, nasıl geliştirebiliriz bakalım.
1: Uykumuzu düzenleyebiliriz öncelikle.
0: Evet, uyku neden önemli?
1: Önemli gerçekten.
0: Bunu uyku kısmında biraz anlatmıştık ama kısaca yine değineyim. REM uykusunda bu arada da ne anlatsak uykuya dönüyoruz, farkında mısınız? Depresyondan nasıl kurtuluruz o anlattığımız zaman da uykuya dönmüştük. Zihinsel sağlık nasıl gelişir? Bunda da yine uykuya dönüyoruz. Neden? Çünkü yine bu REM, güzel o REM uykusu, canım REM uykusu sırasında öğrenme gerçekleşiyor. Şimdi öğretmenlerimiz anlattığı ya da gün içerisinde kendi kendimize videolardan bir şeyler öğreniyoruz, kitaplar okuyoruz vesaire. Bugün sizin bu dinlediklerinizde zihninizde önce geçici hafızanız alınıyor. Sonra uyuyorsunuz ve beyin şöyle diyor, bu gerekli mi? Gerekli olan kısımlarını kalıcı olarak kendine bir nöron bağlantısı olarak oluşturuyor. Bu süreç uykuda oluyor. Biz sonuçta öğreneceğiz ki üretelim. Dolayısıyla REM uykusuna, yani o hafif olan uykumuza ihtiyacımız var. Ve zihnimizdeki bütün o gün içerisindeki aşırı veri yığılması tam bu sırada aslında temizleniyor. Dolayısıyla eğer biz fazla uyumazsak, yani fazla derken az uyursak, yeterince kaliteli uyumazsak, REM uykumuz kaliteli ve yeterli değilse ne olur? O gün içerisinde izlediğimiz videolar, sosyal medyada gördüğümüz her şey, sokakta yürürken karşılaştığımız insanlar vesaire vesaire, her şey bir kayıt olarak zihnimizde bir doluluk, böyle hani karmaşa oluşturuyor. Ve bu karmaşanın içinde biz tabii ki de düşünün ki zihninizde yer kalmıyor. O aşırı dosyalardan dolayı aşırı bir yüklenme hissediyorsunuz ve öğrenmeniz güçleşiyor. İşte ödevleri yaparken daha fazla zaman alıyor, aklınıza fikir gelmiyor. Normalde yapılacak işleri daha yavaş yapıyorsunuz, refleksleriniz yavaşlıyor vesaire. Dolayısıyla uyku her şeyin en başı. Nedir bir sonraki madde?
1: Duygularınızın farkında olun ve onlara önem verin gerçekten.
0: Evet, burada aslında hani hep diyoruz ya bütüncül, sağlık dediğiniz şey holistik. Yani bedensel sağlığımıza dikkat ediyoruz, duygusal sağlığımıza dikkat ediyoruz. Duygusal sağlığımız doğrudan zihinsel sağlığımızı etkiliyor. Nasıl? Mesela öfkeliyseniz zaten odaklanamazsınız. Ya da depresyon, yani depresif bir durumunuz varsa odaklanmanız tabii ki daha güç olacaktır. Stres altındayken öğrenme çok çok çok zor gerçekleşir. Bu yüzden sınav stresini önce azaltmanın yollarını bulacağız. Önce kendi duygusal sağlığımıza dikkat edeceğiz. O yüzden diyoruz ya hani bazen o da bir kısır döngüye dönüşüyor. Stres yaptığımız için öğrenemiyoruz, öğrenemediğimiz için daha çok stres yapıyoruz. Bu böyle birbirini besleyen bir döngü halinde dönüp duruyor. Bu çemberleri kırmak gerekiyor. Duygusal sağlıkla alakalı başka bir bölüm yapacağız ama duygusal sağlığımıza, psikolojik sağlığımıza gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bunun başı farkında olmak. Şu an ben kendimi nasıl hissediyorum? Bir kere bir bakın bakalım, kaslarınızı kasmış mısınız? Eğer böyle fark etmeden bazen, dişlerini sıkanlar oluyor. Yoksa böyle omuzlar mesela yukarı çekilmiş mi? Eğer böyleyseniz olumsuz bir şeyler hissediyorsunuz. Bunlardan hemen rahatlamak gerekiyor. Bunlardan hemen kurtulmak gerekiyor. Ki rahatlık içinde sakince masa başına oturduğumuzda ya da nerede çalışıyorsanız öğrenmemiz de üretmemiz de çok daha kolay oluyor. Üretmekten kastımız işte yeni bir şarkı besteleyelim, kitap yazalım gibi şeyler değil. Ödev yapmak da bir üretme süreci. Bir projede bir üretme süreci. En ufak iş yerinde çalıştığınız her şey aslında üretme süreci. Değil mi?
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Sence yeterince uyuyor musun? Bunlara dikkat ediyor musun?
1: Yani uyumaya çalışıyorum. Kendimi en azından bu konuda gözlemliyorum diyebilirim.
0: Peki ikincisi, duygusal farkındalığın var mı? Şu an nasıl hissediyorsun mesela kendini?
1: Bunu da gözlemliyorum. Yani eskiden fark etmiyordum. Anlamlandıramıyordum yani daha doğrusu hani nasıl bir duygu olduğunu. Kendimden çıkıp onu nasıl bir şey olduğunu fark edemiyordum. Ama şimdi bunu yapabiliyorum. Farkına varabiliyorum yani.
0: Bedeni de bu konuda takip etmek çok önemli bir şey. Dediğim gibi işte kaslarımızın farkına varmak. Ay bu ara işte bu sivilceler arttı. Bazen sivilce bile eğer yeme düzeninizde bir değişiklik olmadıysa, yani işte çok abur cuburdur, çekirdektir vesairedir. Yemediyseniz eğer çok yağlı şeyler vesaire ya da kişisel bakımınızda bir değişiklik olmadıysa birden yine de sivilceleriniz çıkıyorsa tabii ki hormonal olabilir, o ayrı mesele. Ama diğer etkenlerden bağımsız olarak stresten olabiliyor. Mesela bazen bakıyorum saçlar dökülüyor. Neden diyorum ki stresli misin? Çünkü hayatında başka bir şey değişmemiş. Dolayısıyla sebebi stres olabilir. Hani böyle doktorlar da nedenini bulamadıkları şeylere hep sebep olarak strestendir diyorlar ya. Evet. Başım ağrıyor. Neden? Bir sürü MR çekiliyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor. Ve bulamıyorlar nedenini. En sonunda şöyle, stresli misiniz? Ve genelde evet. Önce duygusal farkındalık her şeyin başı. Dolayısıyla duygusal sağlığımızı da geliştirdiğimiz zaman odaklanmamız, üretkenliğimiz otomatik olarak artıyor. Hadi kısa bir ara verelim, sonra diğer maddelerle devam edelim.
1: Kesinlikle. Bugünkü konumuzla ilgili sizin sormak istedikleriniz ya da bizimle paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben
1: evet,
0: Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün zihinsel sağlığımızı nasıl geliştirebileceğimizden bahsediyoruz. Ve dedik ki zihinsel sağlık, duygusal sağlıkla evet bağlantılı ama aynı şey değil. Zihinsel sağlıktan kastımız daha çok öğrenmeyle, odaklanmayla, üretmekle alakalı şeyler. Ve nasıl geliştirebileceğimize bakıyorduk.
1: Evet.
0: Bir sonraki maddemiz neydi?
1: Doğada zaman geçirin. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü ne yazık ki betonların arasındayız artık biraz. Ve doğamızdan uzakta olduğumuz için de kendimizi bazen iyi hissetmeyebiliyoruz. O yüzden doğada kuşların sesini, belki ağaçları, belki toprağa dokunmak bize kesinlikle bu konuda iyi gelecektir diye düşünüyorum.
0: Evet, bu normalde insan zihninin rahatlayabilmesi, biliyorsunuz odaklanması için rahatlayabilmesi gerekiyor. Ve özellikle bazı renkler, en çok da doğada olan renkler bizim odaklanmamızı sağlıyor. Örnek, böyle uçsuz bucaksız yeşillikler, uçsuz bucaksız mavilikler. Bunlar odaklanmamız için, zihinsel sağlığımız için çok önemli. Eğer uzmanlara danışırsanız, herkes size doğanın sağaltıcı bir gücü olduğunu, sağaltıcı nedir? Bizi şifalandıran, o yükümüzü zihnimizdeki bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bir karmaşa var ya zihnimizde. Neden? Çünkü eskiden insanlar bu kadar veriye maruz kalmıyordu. Hatta bilimsel olarak da bir araştırma yapmışlardı ama sayılar şu an aklımda değil. Einstein'ın zamanında günde maruz kaldığı veriyle şu ankini karşılaştırmışlar. Bizimki 1000 katı. Şimdi şöyle, beyin sürekli olarak o girdiyle uğraşıyor ve bunlarla uğraşırken bir bilgisayar olarak düşünün, aşırı derecede veri yüklendiği için normalde kendi çalışmasını normal bir hızda ve normal bir verimlilikte yapamıyor. Ama biz o veriyi beynimizden attığımızda bütün kapasitesini beyin öğrenmeye, üretmeye, fikir bulmaya, çözüm bulmaya, yaratıcı fikirler bulmaya verebilir. Odaklanabilir o zaman. O zaman kendini iyileştirebilir. Ve doğada o yeşilliklere bakmak, o sakinlik, oksijen zaten her şeyden önce. O seslerin bize uygunluğu. Çünkü doğadaki seslerin frekansı bize uygun. Yoksa böyle sirenler, gürültü vesaire bize uygun değil ki. Beynimizi rahatlatan bir şey. Deniz sesi, o dalgalar, yağmur böyle şıp şıp şıp şıp şıp yağması, ondan sonra kuşların ötüşü. Bunlar bizim zihnimizi temizleyen şeyler. Ayrıca da genel olarak veri akışını kestiği için doğada geçirdiğimiz diyelim ki bir saat bizi uzun bir süre idare edebilir. O yüzden düzenli olarak doğaya gitmek, mümkün olduğu kadar o sessizliği yaşayabilmek, kendimizi dinlendirebilmek, o zihnimizdeki kalabalıktan kurtulabilmek bizim için çok yararlı.
1: Evet, bol bol gülün.
0: Evet, bol bol gülmek her açıdan önemli ya, her açıdan. Hem mutluluk hormonları, hem bu yüzden de zaten fiziksel sağlığınız için önemli, duygusal sağlığınız için önemli, zihinsel sağlık için de önemli. Hem duygusal sağlığa bağlı olduğu için kendinizi mutlu hissettiğiniz zaman daha verimli olursunuz, değil mi? Nasıl ki depresyon size odaklanmanızı kötü etkiliyor. Ama burada yanlış anlaşılacak bir durum var. Şöyle, gençler ya da gerçi bizim için de geçerli aynı şey. Diyelim işe başlamadan önce şu kedi videosunu izleyeyim. Sonra da bakın şu adamın videosu çok komik. Şunu da izleyeyim, bunu da izleyeyim, bunu da izleyeyim diye, yani güleceğim diye de 5 saat gülüp 1 saat çalışmak değil, ama bunu bir 10-15 dakika kendimize izin verip, ufak bir şey yapıp, o modla, o güldüğümüz, mutlu modumuzla kendimizi böyle daha yükseltmiş vaziyette işe başladığımızda, aynı şey, yine stres ortadan kalktığı için genel olarak odaklanmamızı, üretkenliğimizi, öğrenmemizi olumsuz etkileyen en önemli şey stres, dediğimiz gibi. Ve gülmek bunu azaltıyor. Dolayısıyla bu bağlantıyı kullanarak odağımızı kuvvetlendirebiliyoruz. Odaklanma yetimizi geliştirebiliyoruz.
1: Evet. Bir hobiniz olsun. En azından bir tane. Belki daha fazla da.
0: Hobi hakkında uzun uzun konuşabiliriz aslında. Hı hı. Biz daha önceki bölümlerde hobilerden söz ederken neden biz bunu yapıyoruz? Yani sadece işte hoşumuza gidiyor çünkü eğleniyoruz ile alakalı değil demiştik. Meşgale terapisi diye bir şeyden söz ettik. Beyniniz bir anda otomatik bir şeyler yaparken işte ne bileyim mesela boyama kitabı boyuyorsunuz ya da bir şeyler işte heykel yapıyorsunuz ya da ne yapmayı seviyorsanız bilmiyorum resim yapıyorsunuz. Gamzecim resim yapıyor değil mi? Hı hı. Böyle resim yaptığı zaman yine o zihnimizin odaklanmasını sağlıyoruz. Hı hı. Ve o arada siz ona odaklanırken bir yandan hani mesela aklınıza birden gelir ya diyelim ki bazen de bir şarkıyı unuttunuz ya şu neydi ya neydi diyorsunuz. Sonra bir şey yapmaya başlıyorsunuz. Ya yemek yapıyorsunuz ya işte ne bileyim boyama kitabı boyuyorsunuz bir şey yapıyorsunuz. O birden aklınıza geliyor. Aynı şey problemleri çözmek için de ya da ihtiyaç duyduğunuz yaratıcı fikirlerin bulunması için de geçerli. Bu yaratıcı fikirler illaki sanatsal olmak zorunda değil, mühendislikte de böyle şeylere ihtiyacımız oluyor. Tabii mimarlıkta hayli hayli oluyor. Hı hı. Ama neredeyse bütün mesleklerde bir kafeniz varsa menüye bir şey eklemek ya da işte ya hani şunu şöyle yapmayalım da böyle yapalım ne bileyim belki giderleri masrafı azaltacak ya da belki daha fazla verim alınacak böyle fikirlerin aklınıza gelmesiyle de alakalı. Ya da şu zaman şöyle bir kişiden bahsetmişlerdi acaba arasam? Şu anki sorunu çözer mi, ihtiyacımı karşılar mı? Bunun aklınıza gelmesiyle de alakalı. Şimdi kısa bir araya gidelim. Sonra bir bakalım Gamze de ben de bu konularda ne kadar iyiymişiz. Siz bakalım. De o arada kendinizi lütfen sınayın. Gerçekten ben işte şu açıdan iyi durumda mıyım, değil miyim? Her biri için kendimize 10 üzerinden puan vereceğiz. Hadi bakalım bir kısa araya gidelim.
1: Hı hı. Bu arada siz de bize yazmak isterseniz yorumlarınızı, sorularınızı, farklı konu fikirleri olabilir. Lütfen yazın baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: kısa sürede yapmak için zihinsel sağlığımızın iyi durumda olması lazım ki daha kolay fikirler gelsin aklımıza, daha kısa sürede öğrenelim. O zaman okuduğumuzu bile daha iyi anlayacağız. Hani onu bırakın, test çözüyorsanız eğer, sorular çözüyorsanız hızınız artacak. Dolayısıyla zihinsel sağlık bizim canımız, ciğerimiz, her şeyimiz. Şimdi gerçekten buraya kadarki kısmı bir şöyle tekrarlayalım. O arada herkes, ben dahil, Gamze dahil, hı-hı, kendimizi bu konuyla alakalı spesifik olarak, mesela uyku dediğimiz zaman, hı-hı, ne kadar sağlıklı olduğunuzu düşünüyorsunuz bu konuda diye. 1 ile 10 arasında, 10 tamamen müthişim ben bu konuda. Saat 11'de yatarım, saat işte 8 saati, 7'de kalkıyorum ya da 10'da yatıyorum, 6'da kalkıyorum. Çok da güzel, sağlıklı uyuyorum, kendimi de müthiş zinde hissediyorum diyorsanız eğer, 10 veriyoruz. Hı-hı. Bol keseden notları dağıtmıyoruz.
1: Evet, dedik ki uykunuzu düzenleyin dedik. Bu konuda Nisan'da dediği gibi sizler de kendinize sorun. Acaba düzenli bir uyku uyuyor muyum? Gerçekten uyku düzeni bu konuda iyi mi?
0: Sen kendine kaç veriyorsun?
1: Benim standart olduğu için, yani genelde işte 12 gibi uyuyorum. 12 belki bazen yarım olabiliyor. Hı hı. 8,5-9 gibi uyanıyorum o civarlarda.
0: Tamam, iyiymiş. Evet, sanki de kabul edilebilir.
1: İyi bir puan verebilirim yani.
0: Kaç yani? Senin mesela ne durumda? Hadi kısaca söyle, kaç veriyorsun? 10
1: yani
0: üzerinden.
1: 8 diyebiliriz.
0: Tamam, ben 6 verdim gitti kendime. Benim halim hal değil. Evet gençler, benim gibi olmayınız.
1: Evet, duygularınızın farkında olun ve onlara önem verin dedik. Hı hı. Bu konuda sen ne düşünüyorsun?
0: Ben bu konuda kendime 9 verebilirim. Bu konuda başarılıyım. Hadi arada kaçırdığım, böyle stresli olduğumu fark etmediğim zamanlar vardır. O yüzden 10 vermiyorum. Hatta 9,5 bile verebilirim yani. Hı hı. Sen kaç veriyorsun,
1: evet,
0: kendine?
1: Benim de 8. 8,5. Çok çok yükseltmek de istemem. 8 iyidir.
0: Tamam, anlaştık. Hı hı. Bir sonrakine geçelim.
1: Doğada zaman geçirin. Bu konuda ne yazık ki sıfırlara inebiliyor gibi diyebilirim. Çünkü böyle bir zaman pek açıkçası olmuyor.
0: Şimdi şehrin ortasında yaşadığımız için, evet, doğa dediğimiz şey bile, mesela nereye gidelim? Parka gidiyoruz ya da sahile gidiyoruz. Orada da hani yine araba gürültüsü gelebiliyor. Sahilin belirli bazı yerleri, biz bu arada Anadolu yakasında oturuyoruz. Bilenler bilir. Hani böyle Fenerbahçe, Kadıköy'e yaklaştıkça daha sakinleşiyor. Evet. Orada biraz daha belki doğa gerçek anlamda diyebiliyoruz. Ama en azından bir deniz görebilirliğimiz var. Yazın çok sıcak olduğu için öyle açıkta durulmuyor. Kışın çok soğuk olduğu için durulmuyor. O yüzden bizim doğayla bağlantımız birazcık maalesef azalıyor. Hava koşullarına bağlı olarak. Ama geçenlerde tatile gittiğimde bayağı doğada kalabildim. Onun için çok mutluyum. Ve kamp yapan biriyim. Evet, bakıyorum, kendime kısaca uzatmayayım. Hani siz de şöyle düşünün, doğa derken sadece evin bahçesinde oturduklarınızı falan ya da işte parkta yürüyüş yaptıklarımızı saymıyoruz. Bunları siz de sayabilmeniz için hepsine gözden geçirdim. Ha, 7 verebilirim kendime, 7 iyidir.
1: Evet, bir hobiniz olsun dedik.
0: Hı hı. Ve hobiyle alakalı olarak şöyle bir şey genelde görüyorum. Mesela diyelim ki dişçi bir arkadaş, dişçilikle alakalı dergi okumak bir hobi değildir. Yani hobi nedir? Kitap okumak. Ne okuyorsun? Aa işte sektörün gelişmelerini takip ediyorum. Hayır, bu hobi değil. Ha ben işte ne bileyim, ben roman okurum, işte şu konulardaki romanları çok seviyorum, tarihi romanları falan diyorsanız bu hobidir. Çünkü kendi konumuzla bağlantılı değil. Ama kitap okumanın bir hobi olarak sayılabilmesi için düzenli olarak ve kendi ana konunuzun dışında okuyor olmanız lazım. Ben üniversite sınavına hazırlanırken bıraktım mesela paragraf sorularını falanları filanları. Deneme kitapları okumaya başladım. Çünkü oradaki amaç aslında okuduğumu hızlı bir şekilde anlayabilmemdi. O yüzden ben kendimi öyle geliştirmek istemiştim. Bu bir hobi değil o zaman. Çünkü buradaki benim amacım hızlı okumamı ve doğru bir şekilde algılamamı geliştirmek. Değil mi?
1: Evet.
0: Senin hobin nedir?
1: Yani bu aralar çok öyle yaptığım bir hobi yok galiba.
0: Derhal bir hobi. Hı-hı. Hemen bir hobi bulmak gerekiyor. Hı-hı. Ben şunu fark ettim. Sokaktaki kedileri besliyoruz bazen eşimle çıkıp. Bu benim için bir hobi haline gelmeye başladı. Hı-hı. Çünkü onlara işte yemek veriyoruz. Onlar geliyorlar, teşekkür ediyorlar. Onları seviyoruz. Orada bir hani etkileşim oluyor ve

0: Hani mutlu oluyorum onlar da mutlu olduğu için. İşte doyduktan sonra gelip kendilerini sevdiriyorlar vesaire. Bu bir hobi haline geldi birazcık. Böyle bir hani yürüyüş konsepti oluşmaya başladı. Bu güzel. Onun haricinde pek çok şeyi zaten mesleğim haline getirdiğim için gitar çalmamı hobi diyemiyorum. Şarkı söylememe hobi diyemiyorum. Yabancı dil öğrenmeme hobi diyebilirim.
1: Başarı düzeyini saymıyorsak, evet ben de yabancı dil öğrenmek diyebilirim.
0: Kısa bir araya gidelim. Yine süremiz geçiyor.
1: Koşuyoruz. O
0: Sizin
1: zaman
0: hobileriniz ne? Bize yazar mısınız?
1: evet.
0: Neye hobi diyorsunuz? Mesela ev hanımları da diyor ki hobim benim yemek yapmak. Yani yemeği eğer akşam yemeği yapmak zorunda olduğunuz için yapıyorsanız bu da bir hobi değil. Ama
1: Evet.
0: mesela normalde diyelim ki muhasebeci olup hiç de evde öyle bir şey yapması gerekmemesine rağmen dip köşe derin temizlik yapmayı seven insanlar var. Mesela o durumda bu kişi için ev işi bir hobi gerçekten. Yani bunun ayırdına iyi varabilmek lazım. Sizin hobileriniz nelerdir?
1: Evet. Lütfen bize yazın. Başka bir dünya 369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuzun son bölümüne geldik.
1: Evet.
0: Ve kendimize hobi konusunda puan verelim. Hı hı. Kaç vermiştim ya ben hobi konusunda? Hadi 8 verdim. Hı hı. Demek ki en kötü durumda olduğum şey ne? Uyku. Bu konu üzerinde çalışmam lazım. Hı hı. Bir sonraki
1: maddemizde kayıplarınız için yas tutun.
0: Evet, bu normalde duygusal sağlığınızla alakalı. Evet, bu kısmı doğru. Ama bazen bazı kişileri görüyorum. İşkolik mi diyeyim? Akademi aşıkları. Bende de böyle bir savunma mekanizması vardı. Ne zaman başıma bir şey gelse üzülsem. Bu ölüm gibi bir büyük kayıp da olabilir. Yani Japon balığınızın ölümü de olabilir. Ya da işte herhangi bir şekilde bir şeye üzüldüğünüz zaman arkadaşlarınızla olan bir durum olabilir. Bir arkadaşınız diyelim taşındı gitti ve onu özlüyorsunuz. Özlem çektiğiniz herhangi bir durum olabilir. İkili ilişkilerimizde sevgiyle alakalı kaynaklarımızla sorun yaşamamız olabilir. Bu durumlarda bir kayıp yaşadığımızı kabul etmek zorundayız. Bazı kişiler, yok ya bana işte bir şey olmuyor, ben kendimi işe veriyorum, bu şekilde iyileşiyorum diyor. Bu hiç sağlıklı bir şey değil. Evet, normal hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Çok böyle aman aman benim kaybım var deyip dünyadan elimizi eteğimizi çekmeyeceğiz. Normal bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Ama bunu tam tersine çevirip 8 saat günde çalışıyorsak, ben artık işte 12-13 saat çalışacağım. Günde 100 soru çözüyorsak, işte ben ders çalışacağım, sabahtan akşama kadar kafamı kaldırmayacağım kitaptan şeklinde bir savunma mekanizmamız olmamalı. Kayıplarımız olduğunda onları hatırlamamak için kendimizi ya video izlemeye, oyun oynamaya ya da ders çalışmaya ya da iş yerinde çalışmaya vermek doğru bir şey değil. Çünkü orada aslında beyninizde yani duygusal olarak bir şeyler olmaya çalışıyor, kendini yenilemeye çalışıyor. Ona bunun için izin vermemiz gerekiyor. Çünkü enerjisini yine bu kaybı onarmaya kanalize ediyor. Dolayısıyla siz isterseniz sabahtan akşama kadar masanın başından kalkmayın. Normalde olacak verimin çok çok çok altında çalışırsınız. Maalesef böyle. Bende de bu vardı. Çok çok acı çektiğim zamanlarda daha da çok ders çalışırdım. Ama ne oldu? O acıları şifalandırmadan gömdüğünüz zaman bir yerde patlak veriyor. Onun yerine işte daha önce sabah sayfalarından bahsetmiştik. Yarım sayfa sabah sayfası yazıp bununla alakalı birazcık kendimizi dinleyip birazcık şifalandıktan sonra normal düzenimize geçmemiz iyi bir şey. Ve eğer zihinsel olarak sağlıksız hissettiğimiz bir duruma geliyorsak bu konuyla da alakalı kendimize son derece hoşgörülü davranmamız gerekiyor. Özellikle de büyük kayıplarda. Büyük kayıp illaki işte çok büyük bir ne bileyim işimi kaybettim, evimi kaybettim, şöyle böyle bir şey olmak zorunda değil. Dediğim gibi hani Japon balığınızı da çok seviyorsunuzdur. Onun da kaybı sizin için önemli bir kayıp haline gelebilir. Kaldı mı başka madde?
1: Evet, evet.
0: Buyurun.
1: Sınırlarımızı bilip nasıl aşabileceğimizi düşünebiliriz.
0: Evet, sınırları aşmakla alakalı bir bölüm yapmıştık. Kendinize böyle yapamam ben, yapamam ben, yapamam demeyelim. Bir bakalım, bir deneyelim. Bir aşmaya çalışmak lazım. Her zaman olduğunuz haliniz mükemmel. Gayet iyi durumdayız. O yüzden bir adım, bir minik adım. Bir şeyi 5 saniye mi yapabiliyoruz? 6. saniyeyi denemek. Hani bugün diyelim ki işte 10 sorumu çözdük, 11'i deneyelim. Aşırı büyük büyük hedefler koymadan ve her gün çok kocaman kocaman büyütmeden. Sınırlarımızı aşmak için ufacık bir aşma durumu. Diyelim ki bugün yabancı dili yarım saat değil 35 dakika çalıştım. O 5 dakikasında da işte bir film izledim gibi ya da bir video izledim İngilizce mesela örneğin. Buna bünyem alıştıktan sonra birkaç gün sonra biraz daha arttırabilirim. Yani diyelim işte günde bir kelime öğrendim. Ertesi gün iki, ertesi gün üç. Ondan sonra 300 kelime mi öğreneceğim? Yani anlatabiliyor muyum günde? Çünkü bütün yıl içerisinde o zinciri kırmamaya çalıştığımda mantıklı bir noktada kalabilmem gerekiyor. Dolayısıyla da bir hedefi artırıp sınırımı aştığım zaman kendime müsaade etmem lazım ki ona bünyem alışsın.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Hı hı. aşamayacağımız sınırlarımızı kabul edip kendi stratejilerimizi geliştirebiliriz.
0: Bu çok önemli. Zihinsel sağlık için kilit nokta bu. Eğer öğrenme güçlüğünüz varsa, kendinizin farkına varın. O zaman belki kendinize daha çok zaman ayırmanız gerekiyor. Mesela ezberle alakalı bir şey varsa, ben bunu bir günde ezberliyorsam, belki X kişisi için 5 gün sürüyor olabilir. O zaman ben de aman herkes işte geç çalışıyor demek yerine kendi çalışma süremi geriye alıp bunu kendimi ufak lokmalara bölerek servis etmem gerekiyor. Çünkü ben birden bunu yapamayacağım, kendimi biliyorum. Ya da mesela diyelim ki yine kendimi biliyorum, ben dinleyerek ezberleyebiliyorum ya da tam tersi dinleyerek yapamıyorum, benim yazmam lazım. Kendi öğrenme ve üretme sistemimizi keşfetmemiz çok yararlı zihinsel sağlık için. Diyelim ki ne bileyim ben belki renkli renkli kalemlerle yazıp çizerek vesaire tablolar yaparak öğrenebiliyorum. Benim eşim bir şey çalıştığı zaman duvarlara yapışkan notlar yapıştırıyor. Her yerde bir şey, bir ara her yerde kimya formülleri bir şeyler yazıyordu. Bu şekilde kendinizi tanıyarak zihinsel sağlığınızı geliştirmeniz mümkün. Öğrenme yönteminizi öğrenin. 2. Öğrenme sürelerinizi öğrenin.
1: Çevremizdekileri değil yalnızca kendimizi değiştirmeye çalışalım. Bu da çok önemli gerçekten.
0: Bu da çok önemli. Neden? Bu zihinsel sağlıkla bunun bağlantısı ne? Şimdi duygusal olarak düşünmeyin. Şundan bahsediyorum. Diyelim ki çok gürültü var. Benim de böyle dönemlerim oldu. Ve şu anki aslında uyku düzenimin değişikliğinin de sebebi budur. Üniversite zamanlarımda belirli yerlerde yaşarken gündüzleri çok gürültülü olduğu için gece herkes uyuduktan sonra çalışmaya alıştım. O yüzden de normalde şu andaki hayatımda da gece çalışmayı seviyorum. Dolayısıyla size söylüyorum hani şu saatte yatın, şu saatte kalkın. Ama ben böyle bir çözüm bulmuştum. Başka benim kendi öğrencilerim sürekli olarak kulaklıkla, eğer kulaklığınızda varsa gürültü engelleyici bu şekilde çalışanlar var. Ya da müzik dinleyerek çalışanlar var. Ya da herkes işte yattıktan sonra gece uyuyup hani uykusunu ikiye bölüp gündüz ben yatıyorum deyip yatıp da gece uyanık kalıp çalışanlar var. İnsanları onun yerine diyeceksiniz ki neden hani ben yani bana saygı duymuyorlar? Şimdi evdekileri bir şekilde zapt etseniz ne bileyim yanda inşaat olabilir, araba geçer, şöyle gürültü, böyle gürültü dikkatinizi dağıtıyorsa buna kendinizle alakalı çözümler bulmak önemli olan. Çünkü aksi takdirde çevreyi tamamen yani onların iradesini ve çevrenin durumunu kontrol etmek mümkün değil. Ya da bulunduğunuz çevreden gidip kütüphanede çalışılabilir. Kendinize daha steril, daha çalışmanızı mümkün kılacak ortamlar, işte belki kafelerde, kafeler eğer gürültülü geliyorsa kütüphanede, belki bir parkta, belki deniz kenarında alınıp işte ne yapılacaksa işimiz gücümüz böyle yerlerde de yapılabilir.
1: Evet. Elektronik cihazlarla daha az zaman geçirebiliriz.
0: Radyasyondan dolayı. Radyasyon kesinlikle zihinsel sağlığı olumsuz etkiliyor. Kendinize böyle bir meydan okuma yapın. Birkaç gün sosyal medyaya bakmayın. Ya da hani çok kısıtlayın. Sadece bugün yarım saat bakacağım. Telefonu uzağınıza koyun. Sesini açın, çalarsa duyarsınız. Radyasyondan uzak kaldığınızda zihninizin çok daha kolay çalıştığını göreceksiniz. Aynı şey televizyon için de geçerli, elektronik her şey için geçerli.
1: Evet, ailenizle ve arkadaşlarınızla zaman geçirin.
0: Bu da yine duygusal, hani gülün ile aynı şey. Bazı hormonların salgılanması, mutluluk hormonlarının odaklanmayı tetikliyor. Daha iyi odaklanmanızı sağlıyor. Bunu bu yüzden yapıyoruz.
1: Evet. Odaklanmak dedin, katılıyorum ve odaklanmanız gereken işin tadını çıkarın.
0: Evet, en önemlilerinden bir tanesi de bu. Bazen mesela ben matematik dersen hoşlanmazdım ama matematik çalışmak zorundaydım ve bunu da ben niye çalışıyorum, ne işime yarayacak? Doğru, evet, ömrüm boyunca trigonometri hiçbir işime yaramadı. O da bir gerçek ama onun yerine ben bunu, benim zihnim daha hızlı çalışmayı öğreniyor. Aslında öğrenmeyi öğreniyor. Ben daha sonra bu yeteneğimi kullanarak istediğim şeyleri daha kolay öğrenebileceğim şeklinde işte matematik çalışırken daha renkli kalemler kullanayım, renkli bir defterim olsun, İşte istediğim şarkıları çalayım, kendime odaklanmamı sağlayacak binöral sesler mesela işte dinleyeyim ya da her soruda ödül olarak bir tane draje çikolata yiyeyim, ne bileyim bir şey. Bularak keyifli hale getirebiliyoruz ya da normalde çalışmadığım bir yerde tamam kendime ödül olarak balkonda çalışacağım gibi ya da işte şu hamakta çalışacağım, salıncakta çalışacağım. Hani kendinize normalde yapmadığınız şımarıklık olarak addedilebilecek ödüller de bulabilirsiniz.
1: Evet. Nefes egzersizleri yapabiliriz.
0: Oksijenle alakalı, ne kadar oksijen o kadar zihin gücü. O yüzden yapınız.
1: Evet, önemli gerçekten. Düzenli sağlık kontrollerinden geçebiliriz.
0: B12 vesaire gibi D vitamini gibi eksiklikleriniz varsa otomatik olarak folik asit eksikliğiniz varsa yani bazı şeyler vücudunuzdaki eksiklikler doğrudan zaten algılamanızı bozuyor. O yüzden lütfen düzenli olarak kan testlerine gidin.
1: Ve yalnız zaman geçirin.
0: Yalnız zaman geçirmekten kastımız elimizde sosyal medyayla değil. Çünkü o zaman tam olarak yalnız olmuyoruz. Sakinleşmek yine o dediğimiz beyindeki kalabalığı atmak için olan bir şey. Kendi duygularımızın farkına da varmamız, kendimizi tanımamız tamamen buna bağlı. Evet, kısaca şöyle bir değindik her şeye. Hepsine de kendime şöyle bir puan verdiğimde genel olarak bakıyorum. 8-9 verebilirim. Sen kaç veriyorsun zihinsel sağlığına?
1: Yani 7,5-8 diyebiliriz.
0: Hadi bakalım. Sizler kaç verdiniz kendinize genel olarak? Bize yazınız lütfen.
1: Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Her seferinde söylüyoruz. Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza biraz dokunabilmişizdir.
1: Umarız ki.
0: Bir sonraki bölümde başka bir dünyada Radio Light'ta yine
1: görüşmek
0: bir araya gelmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 13. Bölüm Tövbe ediniz.
1: O sırada bazı kişiler gelip İsa'ya bir haber getirdiler. Pilatus'un nasıl bazı Celilelileri öldürüp kanlarını kendi kestikleri kurbanların kanına kattığını anlattılar. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Böyle acı çeken bu Celilelilerin bütün öbür Celilelilerden daha günahlı olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız. Ya da Şiloah'taki kule üzerlerine yıkılınca ölen o 18 kişinin Yeruşalim'de yaşayan öbür insanların hepsinden daha suçlu olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız.
0: Meyve vermeyen ağaç.
1: İsa şu benzetmeyi anlattı. Adamın birinin bağında dikili bir incir ağacı vardı. Adam gelip ağaçta meyve aradı ama bulamadı. Bağcıya bak dedi. Ben 3 yıldır gelip bu incir ağacında meyve arıyorum, bulamıyorum. Onu kes. Toprağın besinini neden boş yere tüketsin? Bağcı, efendim diye karşılık verdi. Ağacı 1 yıl daha bırak. Bu arada ben çevresini kazıp gübreleyeyim. Gelecek yıl meyve verirse ne iyi. Vermezse onu kesersin.
0: Beli bükük bir kadının iyileştirilmesi.
1: Bir şabat günü İsa havralardan birinde öğretiyordu. 18 yıldır içinde hastalık ruhu bulunan bir kadın da oradaydı. İki büklüm olmuş, belini hiç doğrultamıyordu. İsa onu görünce yanına çağırdı. Kadın dedi, hastalığından kurtuldun. Ellerini kadının üzerine koydu, kadın hemen doğruldu ve Tanrı'yı yüceltmeye başladı. İsa'nın hastayı şabat günü iyileştirmesine kızan havra yöneticisi kalabalığa seslenerek ''Çalışmak için 6 gün vardır.'' dedi. ''O günler gelip iyileşin, şabat günü değil.'' Rab ona şu karşılığı verdi. ''Sizi ikiyüzlüler, her biriniz şabat günü kendi öküzünü ya da eşeğini yemlikten çözüp suya götürmez mi? Buna göre şeytanın 18 yıldır bağlı tuttuğu İbrahim'in bir kızı olan bu kadının da şabat günü bu bağdan çözülmesi gerekmez miydi?'' İsa'nın bu sözleri kendisine karşı gelenlerin hepsini utandırdı. Bütün kalabalık ise onun yaptığı görkemli işlerin tümünü sevinçle karşıladı.
0: Hardal tanesi ve maya.
1: Sonra İsa şunları söyledi. Tanrı'nın egemenliği neye benzer? Onu neye benzettiğini? Tanrı'nın egemenliği bir adamın bahçesine ektiği hardal tanesine benzer. Tane gelişip ağaç olur, kuşlar dallarında barınır. İsa yine Tanrı'nın egemenliğini neye benzettiğini dedi. O, bir kadının 3 ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır.
0: Dar kapı.
1: İsa köy kent dolaşarak öğretiyor, Yeruşalim'e doğru ilerliyordu. Biri ona, ''Ya Rab'' dedi, ''Kurtulanların sayısı az mı olacak?'' İsa oradakilere şöyle dedi, ''Dar kapıdan girmeye gayret edin. Size şunu söyleyeyim, çok kişi içeri girmek isteyecek ama giremeyecek.'' Ev sahibi kalkıp kapıyı kapattıktan sonra dışarıda durup ''Ya Rab, kapıyı aç bize'' diyerek kapıyı vurmaya başlayacaksınız. O da size kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi bilmiyorum diye karşılık verecek. O zaman ''Biz senin önünde yiyip içtik, sen de bizim sokaklarımızda öğrettin'' demeye başlayacaksınız. O da size şöyle diyecek ''Kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi bilmiyorum. Çekilin önümden ey kötülük yapanlar.'' İbrahim'i, İshak'ı, Yakup'u ve bütün peygamberleri Tanrı'nın egemenliğinde, kendinizi ise dışarı atılmış gördüğünüz zaman aranızda ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktı. İnsanlar doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden gelecek ve Tanrı'nın egemenliğinde sofraya oturacaklar. Ve işte sonuncu olan bazıları birinci, birinci olan bazıları da sonuncu olacak.
0: Ey Yeruşalim!
1: Tam o sırada bazı ferisiler gelip İsa'ya ''Buradan ayrılıp başka yere git, Herodes seni öldürmek istiyor.'' dediler. İsa onlara şöyle dedi, ''Gidin o tilkiye söyleyin, bugün ve yarın cinleri kovup hastaları iyileştireceğim ve üçüncü gün hedefime ulaşacağım. Yine de bugün, yarın ve öbür gün yoluma devam etmeliyim. Çünkü bir peygamberin Yeruşalim'in dışında ölmesi düşünülemez. Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim. Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim. Ama siz istemediniz. Bakın, eviniz ıssız bırakılacak. Size şunu söyleyeyim. Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.
0: 14. Bölüm. İsa bir Ferisi'nin evinde.
1: Bir Şabat günü İsa Ferisilerin ileri gelenlerinden birinin evine yemek yemeye gitti. Herkes onu dikkatle gözlüyordu. Önünde vücudu su toplamış bir adam vardı. İsa kutsal yasa uzmanlarına ve Ferisilere Şabat günü bir hasta iyileştirmek kutsal yasaya uygun mudur değil midir diye sordu. Onlar ses çıkarmadılar. İsa adamı tutup iyileştirdi, sonra eve gönderdi. İsa onlara şöyle dedi. Hanginiz oğlu ya da öküzü Şabat günü kuyuya düşer de hemen çıkarmaz? Onlar buna hiçbir karşılık veremediler. Yemeğe çağrılanların baş köşeleri seçtiğini fark eden İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Biri seni düğüne çağırdığı zaman baş köşeye kurulma. Belki senden daha saygın birini de çağırmıştır. İkinizi de çağıran gelip yerini bu adama ver diyebilir. O zaman utançla kalkıp en arkaya geçeceğiz. Bir yere çağrıldığın zaman git en arkada otur. Öyle ki seni çağıran gelince arkadaşım daha öne buyurmaz mısınız? O zaman seninle birlikte sofrada oturan herkesin önünde onurlandırılmış olursun. Kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir.
0: Şölen benzetmesi.
1: İsa kendisini yemeğe çağırmış olana da şöyle dedi. Bir öğlen ya da akşam yemeği verdiğin zaman dostlarını, kardeşlerini, akrabalarını ve zengin komşularını çağırma. Yoksa onlar da seni çağırarak karşılık verirler. Ama ziyafet verdiğin zaman yoksulları, kötürümleri, sakatları, körleri çağır. Böylece mutlu olursun. Çünkü bunlar sana karşılık verecek durumda değildirler. Karşılığı sana doğru kişiler dirildiği zaman verilecektir. Sofrada oturanlardan biri bunu duyunca İsa'ya Tanrı'nın egemenliğinde yemek yiyecek olana ne mutlu dedi. İsa ona şöyle dedi. Adamın biri büyük bir şölen hazırlayıp birçok konuk çağırdı. Şölen saati gelince davetlilere buyurun her şey hazır diye haber vermek üzere kölesini gönderdi. Ne var ki hepsi anlaşmışçasına özür dilemeye başladılar. Birincisi bir tarla satın aldım gidip görmek zorundayım rica ederim beni hoş gör dedi. Bir başkası 5 çift öküz aldım onları denemeye gidiyorum rica ederim beni hoş gör dedi. Yine bir başkası yeni evlendim bu nedenle gelemiyorum dedi. Köle geri dönüp durumu efendisine bildirdi. Bunun üzerine ev sahibi öfkelenerek kölesine koş dedi. Kentin caddelerine, sokaklarına çık. Yoksulları, kötürümleri, körleri, sakatları buraya getir. Köle, efendim buyruğun yerine getirilmiştir ama daha yer var dedi. Efendisi köleye çıkıp yolları ve çit boylarını dolaş. Bulduklarını gelmeye zorla da evim dolsun dedi. Size şunu söyleyeyim. İlk çağrılan o adamlardan hiçbiri benim yemeğimden tatmayacaktı.
0: İsa'nın öğrencileri.
1: Kalabalık halk toplulukları İsa ile birlikte yol alıyordu. İsa dönüp onlara şöyle dedi. Biri bana gelip de babasını, annesini, karısını, çocuklarını, kardeşlerini hatta kendi canını bile gözden çıkarmazsa öğrencim olamaz. Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen öğrencim olamaz. Aranızdan biri bir kule yapmak isterse, bunu tamamlayacak kadar parası var mı yok mu diye önce oturup yapacağı masrafı hesap etmez mi? Çünkü temel atıp da işi bitiremezse, durumu gören herkes bu adam inşaata başladı ama bitiremedi diyerek onunla eğlenmeye başlar. Ya da hangi kral başka bir kralla savaşa gittiğinde, üzerine 20 bin askerle yürüyen düşmana 10 bin askerle karşı koyabilir miyim diye önce oturup bir değerlendirme yapmaz? Eğer karşı koyamayacaksa öbürü henüz uzaktayken elçiler gönderip barış koşullarını ister. Aynı şekilde sizden kim varını yoğunu gözden çıkarmazsa öğrencim olamaz. Tuz yararlıdır ama tuz tadını yitirirse bir daha nasıl o tadı kazanabilir? Ne toprağa ne de gübreye yarar. Onu çöpe atarlar. İşitecek kulağı olan işitsin.
0: 15. Bölüm. Kaybolan Koyun Benzetmesi.
1: Bütün vergi görevlileriyle günahkarlar İsa'yı dinlemek için ona akın ediyordu. Ferisilerle din bilginleri ise bu adam günahkarları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor diye söyleniyorlardı. Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Sizlerden birinin 100 koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse, 99'u bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? Onu bulunca da sevinç içinde omuzlarını alır, evine döner. Arkadaşlarını, komşularını çağırıp onlara, benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum der. Size şunu söyleyeyim. Aynı şekilde gökte tövbe eden tek bir günahkar için, tövbeyi gereksinmeyen 99 doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır.
0: Kaybolan para benzetmesi.
1: Ya da 10 gümüş parası olan bir kadın bunlardan bir tanesini kaybetse, kandil yakıp evi süpürerek parayı bulana dek her tarafı dikkatle aramaz mı? Parayı bulunca da arkadaşlarını, komşularını çağırıp benimle birlikte sevinin, kaybettiğim parayı buldum der. Size şunu söyleyeyim. Aynı şekilde Tanrı'nın melekleri de tövbe eden bir tek günahkar için sevinç duyacaklar.
0: Kaybolan oğul benzetmesi.
1: İsa, bir adamın iki oğlu vardı dedi. Bunlardan küçüğü babasına baba dedi. Malından payıma düşeni ver bana. Baba da servetini iki oğlu arasında paylaştırdı. Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gitti. Orada sefahat içinde bir yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etti. Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra o ülkede şiddetli bir kıtlık baş gösterdi. O da yokluk çekmeye başladı. Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girdi. Adam onu domuz gütmek üzere otlaklarına yolladı. Delikanlı domuzların yediği keçi boynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyordu. Ama hiç kimse ona bir şey vermedi. Aklı başına gelince şöyle dedi. Babamın nice işçisinin fazlasıyla yiyeceği var. Bense burada açlıktan ölüyorum. Kalkıp babamın yanına döneceğim. Ona baba diyeceğim. Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et. Böylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü. Ona acıdı, koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Oğlu ona baba dedi. Tanrı'ya ve sana karşı günah işledi. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Babası ise kölelerine çabuk en iyi kaftanı getirip ona giydirin dedi. Parmağına yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin. Besili danayı getirip kesin, yiyelim, eğlenelim. Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu. Böylece eğlenmeye başladılar. Babanın büyük oğlu ise tarladaydı. Gelip eve yaklaştığında çalgı ve oyun seslerini duydu. Uşaklardan birini yanına çağırıp ne oluyor diye sordu. O da kardeşim geldi. Baban da ona sağ salim kavuştuğu için besili danayı kesti dedi. Büyük oğul öfkelendi. İçeri girmek istemedi. Babası dışarı çıkıp ona yalvardı. Ama o babasına şöyle yanıt verdi. Bak, bunca yıl senin için köle gibi çalıştım. Hiçbir zaman buyruğundan çıkmadım. Ne var ki sen bana arkadaşlarımla eğlenmem için hiçbir zaman bir oğlak bile vermedin. Oysa senin malını fahişelerle yiyen şu oğlun eve dönünce onun için besili danayı kesti. Babası ona, oğlum sen her zaman yanımdasın. Neyim varsa senindir dedi. Ama sevinip eğlenmek gerekiyordu. Çünkü bu kardeşin ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu.
0: 16. Bölüm. Kurnaz Kahya.
1: İsa öğrencilerine şunları da anlattı. Zengin bir adamın bir kahyası vardı. Kahya, efendisinin mallarını çarçur ediyor diye efendisine ihbar edildi. Efendisi kahyayı çağırıp ona, nedir bu senin hakkında duydukların? Kahyalığının hesabını ver. Çünkü sen artık kahyalık edemezsin dedi. Kahya kendi kendine, ne yapacağım ben dedi. Efendim kahyalığı elimden alıyor. Toprak kazmaya gücüm yetmez. Dilenmekten utanırım. Kahyalıktan kovulduğum zaman başkaları beni evlerine kabul etsinler diye ne yapacağımı biliyorum. Böylelikle efendisine borcu olanların hepsini tek tek yanına çağırdı. Birincisine, efendime ne kadar borcum var dedi. Adam 100 ölçek zeytinyağı karşılığında. Kahya ona borç senedini al ve hemen otur 50 ölçek diye yazdı. Sonra bir başkasına senin borcun ne kadar dedi. 100 ölçek buğday dedi öteki. Ona da borç senedini al 80 ölçek diye yazdı. Efendisi dürüst olmayan kahyayı akıllıca davrandığı için övdü. Gerçekten bu çağın insanları kendilerine benzer kişilerle ilişkilerinde ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar. Size şunu söyleyeyim. Dünyanın aldatıcı servetini kendinize dost edinmek için kullanın ki bu servet yok olunca sizi sonsuza dek kalacak konutlara kabul etsinler.
0: Servet ve güvenilirlik.
1: En küçük işte güvenilir olan kişi büyük işte de güvenilir olur. En küçük işte dürüst olmayan kişi büyük işte de dürüst olmaz. Dünyanın aldatıcı serveti konusunda güvenilir değilseniz gerçek serveti size kim emanet eder? Başkasının malı konusunda güvenilir değilseniz kendi malınız olmak üzere size kim bir şey verir? Hiçbir uşak iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem paraya kulluk edemezsiniz. Parayı seven ferisiler bütün bu sözleri duyunca İsa ile alay etmeye başladılar. O da onlara şöyle dedi. Siz insanlar önünde kendinizi temize çıkarıyorsunuz ama Tanrı yüreğinizi biliyor. İnsanların gururlandıkları ne varsa Tanrı'ya iğrenç gelir. Kutsal yasa ve peygamberlerin devri Yahya'nın zamanına dek sürdü. O zamandan bu yana Tanrı'nın egemenliği müjdeleniyor ve herkes oraya zorla girmeye çalışıyor. Yerin ve göğün ortadan kalkması kutsal yasanın ufacık bir noktasının yok olmasından daha kolay. Karısını boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Kocasından boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.
0: Dilenci ile zengin adam.
1: Zengin bir adam vardı. Mor ince keten giysiler giyer, bolluk içinde her gün eğlenirdi. Her tarafı yara içinde olan Lazar adında yoksul bir adam bu zenginin kapısının önüne bırakılırdı. Zenginin sofrasından düşen kırıntılarla karnını doyurmaya can atardı. Bir yandan da köpekler gelip onun yaralarını yalardı. Bir gün yoksul adam öldü. Melekler onu alıp İbrahim'in yanına götürdüler. Sonra zengin adam da öldü ve gömüldü. Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim'i ve onun yanında Lazar'ı gördü. Ey babamız İbrahim, acı bana diye seslendi. Lazar'ı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinletsin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum. İbrahim, oğlum dedi. Yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını unutma. Şimdi ise o burada teselli ediliyor. Sen de azap çekiyorsun. Üstelik aramıza öyle bir uçurum kondu ki ne buradan size gelmek isteyenler gelebilir ne de oradan kimse bize gelebilir. Zengin adam şöyle dedi. Öyleyse baba sana rica ederim Lazar'ı babamın evine gönder. Çünkü 5 kardeşim var. Lazar onları uyarsın ki onlar da bu ıstırap yerine düşmesinler. İbrahim, onlarda Musa'nın ve peygamberlerin sözleri var. Onları dinlesinler dedi. Zengin adam, hayır İbrahim baba dinlemezler dedi. Ancak ölüler arasından biri onlara giderse tövbe ederler. İbrahim ona, eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse, ölüler arasından biri dirilse bile ikna olmazlar dedi.
0: 17. bölüm. Günah, iman ve görev.
1: İsa öğrencilerine şöyle dedi. İnsanı günaha düşüren tuzakların olması kaçınılmazdı. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Böyle bir kişi bu küçüklerden birini günaha düşüreceğine, boynuna bir değirmen taşı geçirilip denize atılsa kendisi için daha iyi olur. Yaşantınıza dikkat edin. Kardeşiniz günah işlerse onu azarlayın. Tövbe ederse bağışlayın. Günde 7 kez size karşı günah işler ve 7 kez size gelip tövbe ediyorum derse onu bağışlayın. Elçiler Rabb'e, İmanımızı artır dediler. Rab şöyle dedi. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dut ağacına kökünden sökül ve denizin içine dikil dersiniz, o da sözünüzü dinler. Hanginizin çift süren ya da çobanlık eden bir kölesi olur da tarladan dönüşünde ona çabuk gel sofraya otur der. Tersine ona yemeğimi hazırla, kuşağını bağla, ben yiyip içerken bana hizmet et. Sonra sen yiyip içersin demez mi? Verdiği buyrukları yerine

0: cüzzamdan temizlendiler. Onlardan biri iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü. Yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti. Bu adam Samiriyeliydi. İsa, iyileşenler 10 kişi değil miydi diye sordu. Öbür 9'u nerede? Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı? Sonra adama, ayağa kalk git dedi. İmanın seni kurtardı.
1: Tanrı'nın egemenliği ne zaman gelecek?
0: Ferisiler İsa'ya Tanrı'nın egemenliği ne zaman gelecek diye sordular. İsa onlara şöyle yanıt verdi. Tanrı'nın egemenliği göze görünür bir şekilde gelmez. İnsanlar da işte burada ya da işte şurada demeyecekler. Çünkü Tanrı'nın egemenliği içinizdedir. İsa öğrencilerine şöyle dedi. Öyle günler gelecek ki İnsanoğlunun günlerinden birini görmeyi özleyeceksiniz ama görmeyeceksiniz. İnsanlar size işte orada, işte burada diyecekler, gitmeyin. Onların arkasından koşmayın. Şimşek çakıp göğü bir ucundan öbür ucuna dek nasıl aydınlatırsa, insanoğlu kendi gününde öyle olacaktır. Ama önce onun çok acı çekmesi ve bu kuşak tarafından reddedilmesi gerekir. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa, İnsanoğlunun günlerinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Sonra tufan gelip hepsini yok etti. Lut'un günlerinde de durum aynıydı. İnsanlar yiyip içiyor, alıp satıyor, tohum ekiyor, ev yapıyorlardı. Ama Lut'un Sodom'dan ayrıldığı gün gökten ateşle kükürt yağdı ve hepsini yok etti. İnsanoğlunun ortaya çıkacağı gün durum aynı olacaktır. O gün damda olan evdeki eşyalarını almak için aşağı inmesin. Tarlada olan da geri dönmesin. Lut'un karısını hatırlayın. Canını esirgemek isteyen onu yitirecek, canını yitiren ise onu yaşatacaktır. Size şunu söyleyeyim. O gece aynı yatakta olan iki kişiden biri alınacak, öbürü bırakılacak. Birlikte buğday öğüten iki kadından biri alınacak, öbürü bırakılacak. Onlar İsa'ya bu olaylar nerede olacak Rab diye sordular. O da onlara leş neredeyse akbabalar da oraya üşüşecek dedi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Is anybody ready to break free in this place?
1: Radio Light.

into the depths of our hearts. Father.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.

deprem sırasında bina içindesiniz, en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.